0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasında tıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
11: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
12: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
13: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettiniz? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
13: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
14: Evet, haklı. Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
15: Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
13: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
2: Durmayın, yürüyün.
3: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldun?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı, elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
7: Sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere.

0: Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
1: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
0: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
0: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
0: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
2: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
1: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
3: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
1: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
4: Doğru söyledin.
3: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
4: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatı.
5: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Öyle bir şey
1: diyemez. Şair Lebid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
3: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
5: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
6: Biz ona haddini bildiririz.
5: Yapmayın!
1: Amcası Osman bin Maz'unu yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzüldü.

0: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
1: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
0: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
2: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
1: An Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
2: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar, buyurdu.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي.
2: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

0: Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun, zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت
3: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah, kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: نظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam

Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet şu şekilde yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı.
birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. "Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin." Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi mada insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır."

ve yüksek dereceyi ver. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: حضرت عائشة radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ondan geriye ne kaldı, buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince: şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir, buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Ahiret, beka yurdumuz. Veda hacı günleriydi. Allah Resulü ile birlikte bütün hacılar Arafat'a çıkmıştı. Bir ara Allah Resulü'nün yanında devesinin üzerinde oturan bir sahabi, devenin ani bir hareketiyle yere düştü, boynu kırıldı ve öldü. Allah Resulü, "Onu su ve sidrle yıkayın, iki ihram beziyle kefenleyin, ona koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü kıyamet günü o, lebbeyk diyerek diriltilecektir," buyurdu. Allah Resulü'nün bahsettiği bağs, yani diriliş, kıyamet koptuktan sonra sura ikinci defa üfürülmesiyle bütün varlıkların hesap vermek üzere tekrar diriltilmeleri, yeniden canlandırılmaları demektir. Öldükten sonra dirilme inancı, Mısır, İran ve Hint dinlerinde olduğu gibi Yahudilik ve Hristiyanlıkta da vardır. Cahiliye dönemi Araplarının büyük çoğunluğu yeniden dirilişi inkar etmekte ise de bir kısmı kabul etmekteydi. Kur'an'da Yevmül Ba's ve Yevmül Huruç diye isimlendirilen diriliş günü, kabirlerin açılacağı, yeryüzünün içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı, Allah'ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı, ölmüş insanların ayağa kalkacağı, canlanacağı gün şeklinde tasvir edilir. Kur'an, öldükten sonra dirilmeyi şaşkınlıkla ve hayretler içerisinde karşılayan ve bu hadisenin nasıl meydana geleceğini merak eden Hazreti İbrahim'e, Yüce Allah'ın hitabını ayrıntılı olarak şu şekilde zikreder. "Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster," demişti. Allah ona, "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır, inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için," demişti. "Öyleyse dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." Kur'an-ı Kerim, yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini inkarcılara şu yöntemle anlatmaktadır. Öncelikle yoktan yaratmak, ikinci kez yaratmaktan daha zordur. Kur'an'da Allah'ın ilk önce yoktan yarattığı, bu yaratmayı ölümden sonra diriltmek suretiyle tekrarladığı, Allah için ikinci kez yaratmanın daha kolay olacağı bildirilmekte, insan, "Öldüğümde gerçekten diri olarak, topraktan çıkarılacak mıyım?" der. "Daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?" buyrularak bu gerçek ifade edilmektedir. Yine Kur'an, öldükten sonra çürümüş bedenlerinin nasıl diriltileceğini anlamayıp soranlara, yaratmayı ilk defa yapan Yüce Allah'ın yeniden hayata döndürmeye de kadir olduğunu şu şekilde haber vermektedir. "Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "Sizi ilk defa yaratan hayata tekrar döndürecek." Diğer yandan bir şeyin benzerini yaratan kendisini de yaratır. Kur'an'da Allah'ın yaş, yeşil ağaçtan ateşi çıkardığı, gökleri, yeri ve tüm kainatı yoktan yarattığı, bütün bunları yaratan ve yaşatan olarak bu yarattıklarının benzerini tekrar yaratabileceği şu şekilde ifade edilmektedir. "O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi?" "Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir." Kur'an'da bu şekilde anlatılan diriliş gerçeği hadis rivayetlerinde daha ayrıntılı bir biçimde yer alır. Öncelikle Kur'an'da iman edilmesi gereken bir gerçek olarak sunulan dirilişi inkar etmek, Allah'ı yalanlamak olarak ifade edilir. Sevgili Peygamberimiz bir gün dirilişi anlatırken, "Kıyamet günü insanlar çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak diriltilecekler," deyince Hazreti Ayşe dayanamayıp,
Peki ya Resulallah, insanların avret yerleri ne olacak? İnsanlar birbirlerine bakmazlar mı diye sorunca Allah Resulü, o gün onlardan her birinin kendine yetip artacak bir derdi vardır buyurur. Hadislere göre o gün diriltilecek ilk kişi Hazreti Peygamber, giydirilecek ilk insan da Hazreti İbrahim'dir. Ayrıca Allah Resulü, herkesin öldüğü hal üzere diriltileceğini bildirmiş, mesela, şehitleri kanlarıyla ve kanlı elbiseleriyle sarıp defnedin. Çünkü Allah yolunda yaralanan her kimse, kıyamet günü yarası kanayarak Allah'ın huzuruna gelir. Yaranın rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusu gibidir buyurmuştur. Veda hacında Arafat'ta devesinden düşerek ölen sahabinin telbiye getirerek lebbeyk diyerek diriltileceğini haber vermiştir. Hatta Peygamber Efendimiz Allah tarafından azaba uğramaları neticesinde

toptan helak edilen bir toplumun her bir ferdinin kendi ameline göre diriltileceğini ifade etmiştir. Yeniden diriliş, çürümüş olan insan bedeninin parçalarının bir araya getirilmesi ve bu bedene ruhun iade edilmesi suretiyle ruhen ve bedenen gerçekleşecektir. Nitekim, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyenlere cevap olarak, de ki onları ilk defa yaratan diriltecektir buyurulması, dirilişin hem ruh hem de bedenle birlikte gerçekleşeceğini göstermektedir. Ahiret hayatında dirilişten sonraki merhale haşir ve mahşerdir. Kıyamet gününde yeniden diriltilen bütün insanların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasına haşir, toplanılacak yere de mahşer, mevkif veya arasat denir. Kur'an-ı Kerim'de haşir ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kur'an, insanların ve cinlerin hesaba çekilmek için haşredileceklerini haber vermektedir. Ayrıca bütün insanların bir araya toplanacakları bir günden ve o günün aldananların ortaya çıkacağı bir gün olacağından, Allah'ın bütün insanları bir gün kadar kısa hissettikleri bir zaman içerisinde bir araya getireceğinden, huzurunda toplayacağından bahsetmektedir. O gün yer yarılacak, insanlar süratle kabirlerinden çıkarak çekirgeler gibi kendilerini çağırana doğru koşacak, herkesin yanında biri yaptıklarına şahitlik etmek, diğeri de onu mahşere götürmekle görevli iki melek bulunacak. Kimsenin bir başkasına faydası veya zararı dokunamayacaktır. O gün günahkarların gözlerinin korkudan gömgök olacağı ama dilsiz, sağır olacakları, yüzüstü sürünecekleri, suya koşan develer gibi susayacakları, zincire vurulup katrandan gömlek giydirilecekleri ve bu halde haşredilecekleri ayetlerde bildirilmektedir. Hadislerde haşrin şekli, inanç ve amelleri değişik olan insanların haşir esnasındaki durumları hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Allah Resulü haşir esnasında insanların yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olacaklarını, insanların kendi dertlerini ve sıkıntılarını düşünmekten birbirlerine bakamayacaklarını, kiminin binitli, kiminin yayağı, kiminin de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanacaklarını haber vermiş, sahabe-i kiramın "Ey Allah'ın Resulü, yüzüstü nasıl yürüyecekler?" diye sormaları üzerine de, onları ayakları üzerinde yürütmeye kadir olan gücü yeten Allah, yüzleri üstünde de yürütmeye kadirdir buyurmuştur. Allah Resulü ilk olarak haşredilecek kişinin kendisi olacağını ifade etmiş, insanların dünya hayatında yapıp ettiklerine göre farklı şekillerde haşredileceklerini bildirmiştir. O gün haşrolunan insanlardan bir kısmı Allah'ın arşının gölgesinde barınacak, diğer bir kısmı ise ağız ve kulak hizasına kadar ter içerisinde kalacaktır. Bir başka hadiste de insanların üç grup halinde, birinci grubun binek üzerinde karnı tok ve giyinmiş, İkinci grubun melekler tarafından yüzü koyun süründürülerek cehenneme atılmış, üçüncü grubunsa Allah'ın arkalarından gönderdiği bir afetten kaçarak haşredilecekleri haber verilmiştir. Böylesine dehşetli sahnelerin yaşanacağı o günde Allah Resulü kendisinin fakirlerle beraber haşredilmek istediğini haber vermiştir. İnsanların haşredileceği mahşer meydanı ise kepeksiz undan yapılmış ekmek gibi bembeyaz, hiç kimsenin saklanabileceği tümsek veya çukurun bulunmadığı dümdüz bir arazi ve bir kimseye yol gösterecek herhangi bir işaretin, dağ, taş veya ağacın olmadığı bir yer olarak tasvir edilmiştir. O günün tek hakimi olan Yüce Allah'ın, bu meydanda bütün insanları toplayacak, "Melik ancak benim, Deyyan, amellere karşılık veren ancak benim" diyerek onlara seslenecektir. O gün dünyada insanın yapıp ettiklerini izleyip kaydeden meleklerin ortaya koyacağı amel defterleri herkese verilip okutulacaktır. Yaptıklarının eksiksiz olarak kaydedildiğini görerek hayretler içerisinde kalan insanın hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. O gün kitap, herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün.

Vay halimize derler. Bu nasıl bir kitap? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. İnsanlardan bir kısmının kitabı sağ tarafından verilecek, bir kısmınınki de sol tarafından veya arkasından verilecektir. Kitabını sağ tarafından alanların hesapları kolay, sol tarafından veya arkalarından alanlarınki ise çok zor olacaktır. Amel defterlerinin dağıtılmasından sonra adalet terazileri kurulacak ve hesap görülecektir. O gün tek hesap sorucu Allah'tır. Yüce Allah hesabı eksiksiz ve son derece hızlı bir şekilde görecek, amellerin tartılması için teraziler kuracaktır. Bu husus Kur'an'da şu şekilde zikredilir. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Yüce Allah hesap anında asla haksızlık yapmayacak, zerre kadar iyilik yapan da, zerre kadar kötülük yapan da yaptığının karşılığını görecektir. O gün sevap tartıları ağır basanlar kurtuluşa erecek, tartıları hafif gelenlerse kendilerine yazık etmiş olacaklardır. Resul-i Ekrem, hesap öncesi bekleyişin sıkıntılı bir süreç olduğundan ve hesaba ilk önce Muhammed ümmetinin çekileceğinden bahsetmektedir. O, kıyamet gününde insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bazı rivayetlerde Muhammed ümmetinden 70 bin kişinin hesaba tabi tutulmadan cennete gireceği haber verilmiştir. Sorgusuz cennete gireceklerden bahsedilen rivayetlerde farklı rakamların zikredilmesi bu sayının çokluktan kinaye olduğunu, gerçek sayıyı ifade etmediğini göstermektedir. Kıyamet günü Müslümanların ilk hesaba çekileceği şey farz namazlardır. Eğer farz namazlarda eksiklik varsa Yüce Allah meleklerine kulumun nafile namazı var mı bakınız buyuracaktır. Nafilelerle eksik farzların tamamlanmasını ve hesabında ona göre yapılmasını emredecektir. O gün Yüce Allah vermiş olduğu tüm nimetlerin ve bu nimetler için şükredilip edilmediğinin hesabını soracak, Hazreti Peygamber'in işaret buyurduğu üzere temel iki besin kaynağı olan su ve hurmanın hesabı dahi sorulacaktır. İnsana kendi yaptığı kötülüklerin hesabının sorulması bir yana, başkalarının yaptığı kötülüklere neden engel olmadığı da sorulacaklar arasındadır. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bu günde, insanlar arasında görülecek davaların ilki cinayet davaları olacaktır. Şüphesiz dünya, iş görme, ahirette karşılık bulma yurdudur. Karşılık, yapılan işin türüne göre nimet veya azap şeklinde olacak, bu da hesapla tespit edilecektir. Bu tespit esnasında hesabı zorlu geçen kimse hüsrana ve azaba uğrayıp helak olacaktır. Hesabı kolay geçense kurtuluşa erecektir. Sevgili Peygamberimizin bildirdiğine göre o gün Yüce Allah sorgulamayı doğrudan kendisi yapar, insana aracısız hitap eder. O zaman insan sağına bakar, dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Soluna bakar, yine dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Önüne bakar, yüzünün karşısında ateşten başka bir şey göremez. Onun için herkes, Peygamber Efendimizin ifadesiyle yarım hurma miktarı sadaka vermekle dahi olsa ateşten korunmanın yolunu aramalıdır. Ahiret hayatındaki önemli duraklardan biri de sırattır. Sırat, cehennemin üzerine kurulup herkesin üzerinden geçmek zorunda olduğu köprüdür. Kur'an-ı Kerim'de sırat kelimesi birçok yerde geçmesine rağmen akaid terimi olarak kullanıldığını gösteren herhangi bir işaret yoktur. Övgüye layık, dost doğru ve düzgün gibi sıfatlarla nitelenen sırat kelimesi, Kur'an'da Allah'ın peygamberlerle gönderdiği doğru yol için kullanılmaktadır. Hadis rivayetlerinde sırat,
sağdan denilen bir bitkinin dikenini andıran alevleri, kanca ve çengelleri olan, cehennemin iki yakası üzerine kurulan, insanların üstünden geçmeye çalıştıkları, kiminin sapasağlam geçip kurtulduğu, kiminin o diken gibi alevlerden yara alarak kurtulduğu, kiminin de diken gibi alevlere takılarak tepe taklak cehenneme yuvarlandığı kaygan bir köprü olarak tasvir edilir. Sırat üzerinde müminin parolası "Rabbim selamet ver, selamet ver" olacaktır. Ancak dünyada sırat-ı müstakimden, doğru yoldan ayrılan, yükünü günahlarla ağırlaştırıp isyan edenlerle mümin olarak yaşayıp iyilikleri günahlarından fazla olanlar bu köprüden farklı şekillerde geçeceklerdir. Nitekim Hazreti Peygamber, "Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer" buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir. Ahiret hayatındaki duraklardan biri de Havz-ı Kevser'dir. Havz, ahirette Allah Resulüne tahsis edileceği bildirilen çok büyük bir havuzu. Kevser de Allah Resulüne tahsis edilen bütün cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu büyük bir su kaynağını veya nehri ifade etmekte. Arapçada ayrı ayrı kullanılan bu iki kelime Türkçe'de Havz-ı Kevser şeklinde bir tek terime dönüşmüş bulunmaktadır. Kur'an'da bir ayette geçen ve içinde geçtiği sureye adını veren Kevser, Peygamberimize verildiği ifade edilen en önemli nimetlerdendir. Tefsirlerde konu özelindeki hadislere dayanılarak Kevser kelimesine, Hazreti Peygamber'e cennette bahşedilen nehir anlamı verilmekle beraber, kelime daha çok Allah Resulüne lütfedilen nübüvvet, hikmet, ilim, Kur'an, İslam, dünyadaki ve ahiretteki ona mahsus tüm nimetler ve iyilikler şeklinde yorumlanmıştır. Resul-i Ekrem, Kevser iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır buyurmuştur. Bu nehrin iki kıyısında inciden oyulmuş kubbeler mevcuttur. Kadehleri gökteki yıldızların sayısı kadardır. Her kim ondan bir yudum içerse bir daha ebediyen susamayacaktır. O, Allah Resulü'nün Müslüman kardeşlerini cennette karşılayacağı bir havuzdur. Köşelerinin düz olduğu belirtilen bu havuzun, kenar uzunlukları ile ilgili bilgiler rivayetlere göre farklılık arz etmektedir. Havuzun kenar uzunluğuyla ilgili bilgiler bir aylık yol mesafesinde, Cerba ve Erzuh arası mesafede, Aden'den Amman'a kadar Eyle ile Yemen'in Sana şehri arasındaki mesafe gibi uzaklığı ifade eden farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu konuda nakledilen rivayete göre Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size, biz de inşallah size katılacağız" diyerek "kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim" buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim" buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır" dediler. O zaman Allah Resulü "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" buyurdu. Rivayetlerde ayrıca Allah Resulüne Miraç'ta Kevser'in gösterildiği, onun üzerinde pek çok hayır bulunan bir nehir, kıyamet günü Muhammed ümmetinin yanına geleceği bir havuz olduğu ifade edilmiştir. İbn Abbas'ın ifadesiyle Kevser, Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e ikram ettiği engin bir hayırdır. Hadis kaynaklarında kıyamet günü her peygamberin bir havuzunun olacağı,
her birisinin oraya su içmeye gelen ümmetinin çokluğuyla övünecekleri, Peygamberimizin su içmeye gelen en çok ümmete sahip olmayı ümit ettiği ifade edilir. Muhacirlerin fakirlerinden olup, saçı başı dağınık, elbiseleri kirli, lüks yaşamı seven kadınlarla evlenmeyen, kendilerine kapıların açılmadığı ve kıt kanaat geçinen insanların, kıyamet günü havzın başına ilk gelen kimseler olacağı bildirilmiştir. Öte yandan, dinin aslında olmadığı halde, sonradan onda ekleme ve değişiklikler yapan bid'atçilerin, havzın başından Yüce Allah tarafından uzaklaştırılacakları ifade edilmiştir. Kur'an'ın ve hadislerin ifade ettiği diriliş ve sonrası yaşanacak sahneler, dünya hayatındaki yaşantıya göre şekillenecek, dünyada Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürüyenler, ahiret hayatının bütün merhalelerinde rahat edecek, huzur bulacak ve Yüce Allah'ın kendileri için sunduğu kolaylıkları yaşayacaklardır. Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün ahiret hayatına dair konularda bizleri bilgilendirmesinin en önemli hikmeti, fani olan dünyanın geçiciliğine insanın dikkatini çekmek, bu bilinçle dünya hayatını sürdürmesini ona telkin etmek ve ahiret hayatına hazırlıklı olmasını temin etmektir. Bundan dolayı Allah Resulü akıllı kişiyi şöyle tarif etmiştir. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularının peşinde koşup da Allah'tan bağışlanma dileyendir. Hazreti Ömer de hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyerek bu gerçeğe dikkatleri çekmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
2: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا متفق عليه زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
3: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
2: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس Rabbul melâiketi ve ruh.
3: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Subbuhun kuddusun Rabbul melâiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
2: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir: zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber صلى الله عليه وسلم söylediği sözü İyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım," buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
3: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talim olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
2: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
3: أبو أيوب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
2: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a inandın de, sonra da dosdoğru ol.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول

0: لن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru. Ahde Vefa. Dilimizde bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak, ahde vefasızlık sözüyle ifade edilir. Güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, kişinin toplum nazarındaki güvenini de artıracağı için büyük önem taşır. Bu nedenle müminin

verdiği sözleri tutması, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerde bulunmaması gerekir. Allah Teala, müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kıldığını birçok ayette bildirmiştir. Mesela, ahde vefa gösterin, çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir. Ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler, diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler, ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah, öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman, her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler, ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve karlı olabilmesi için birinci şart olarak ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla, şirketin Allah'ın koruması altında olacağına, onu bereketli kılacağına, muamelelerinde hayır ve rızık vereceğine işaret etmektedir. Allah'ın aralarından çekilmesi de ilahi kontrolün onlardan uzaklaşmasıyla bereketin yok olması anlamına gelir ki bu da şirketin başarısızlığı demektir. Mümin, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalı, verdiği sözleri yerine getirmede titiz davranmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcum kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. Biri bizzat ölçeyi tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında, doğru aletle yanlış ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece, fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için, önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an

Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Lem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır."

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığını farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eğleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde

bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken, Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken, göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
4: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

söylüyordu o. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbim.

0: Rabbimizde Kur'an-ı Kerim'de de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?

0: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
1: İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
2: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
3: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
4: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
5: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
6: 19. Bölüm.
5: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
7: Ali, yengenin durumu nasıl?
8: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşesin.
7: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
8: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
7: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
8: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
7: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
8: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
9: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
8: Öyle söyleme. Allah büyük.
9: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
8: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
7: Resulullah'ın haberi var mı?
9: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşe gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
10: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
5: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
8: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
9: Anne!
5: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler.
11: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
12: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmayalım.
13: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
3: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacağız.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım, ne olur la ilahe illallah de. De ki, bunu dediğine şahitlik edebileyim, dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım. Vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti.

0: Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Aa evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Aa, bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Ah şöyle, sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç, ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım.

0: hazırlayıp geliyorum ardından.
1: Peki, ben gideyim o zaman.
2: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
3: Nasıl durumu?
4: Üzgün ve düşünceli.
3: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
4: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
3: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
4: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
3: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
4: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
3: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
4: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
3: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
4: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
3: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
4: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
4: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
3: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
4: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
3: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
2: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
5: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Putlara tapanların sonu ne olacak?
2: Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
5: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
2: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallah

لَهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine

şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi. Daima düşünceli ve mahzundu. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince, Resulullah Safa tepesine çıktı. Ardından şöyle dedi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem, bana inanır mıydınız diye sorunca, onlar biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşte, Kureyşlilere şöyle demişti. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. "Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem." Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı diye sorduk. Bu da nereden çıktı buyurdu. Bunun üzerine 5 rekat kıldırdın dedik. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Rafi bin Hadiç anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi.

0: Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: "Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım." İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir: "Ben peygamberi şöyle buyururken işittim: Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin." Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım, derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer." Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz." Ebu Hureyre anlatıyor: "Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu: Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
2: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe, çocuğu yatağına yatırırken, yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da, çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi, Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemez.

0: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzü bike min fitnetid dünya ve eûzü bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. En son kaldığımız hadis 612 nolu hadis. Ve'anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'e. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, buyurdu ki: "Lev du'itu ila kura'in ev zira'in la ecebtu." Sadece bir

kol yahut paça yemeğe davet edilseydim illaki icabet ederdim. Yani bunu azımsamaz, küçümsemez, hor görmezdim. Adamın elinde o kadar varmış, o kadarına gücü yetmiş, gönlünden kopmuş beni davet ediyor. Karşılık verirdim. Tevazuunun toplum hayatındaki en belirgin hali, insanlar arasındaki ekonomik farkların, kariyer farklarının, hatta soy soptan kaynaklanan asalet farklarının tamamen nötrleştirilmesi, göz ardı edilmesi, önemsenmemesi. Değil mi ki karşımda bir insan var ve benimle belli bir ilişki kurmak istiyor, gah selam vererek, gah yemeğe davet ederek, gah konuşmaya çalışarak, ben ona karşılık veririm. Yiyecekte ne var? Kol mu? Yahut paçadan mı ibaret? O zaman gelmiyorum veya başka işim var yahut başka yere davetliyim gibi davet sahibinin mütevazi sofrasından kaçınmam. Uzak durmam, bir bahaneyle yol arayıp kaçmam. Tam tersi, değil mi ki beni davet ediyor? La acabtu, kesinlikle icabet ederdim. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la tahkiranne caratun, bir komşu kadın, başka bir komşu kadının davetini sakın ha hakir görmesin. Velev firsene şeatin, velev ki bir kuzu kemiğindeki basit bir et için davet etmiş olsa bile asla hakir görmesin. Tahkir ağır bir cürüm. Ancak müstekbirlerin rahatlıkla ve kolaylıkla işledikleri bir şey. Hatta kendilerine bunu hak saydıkları bir şey. Kendi varlıkları dolayısıyla, güçleri, kariyerleri, imkanları dolayısıyla belli bir heybet ile normal insanları, sade insanları aşağıladıkları, onlara böyle yukarıdan baktıkları durumlar artık bir alışkanlık meselesidir böyleleri için. Ve tarih boyunca insanların oluşturduğu toplumlardaki en derin yaralardan bir tanesidir. Kendini üstün görür, başkasıyla eşit görmez, bunu ekonomik gücüyle yapar yahut asaleti dolayısıyla böyle kabul edilmesini ister. Sade insanlarla, fakir insanlarla aynı sofraya oturmaz, aynı kaptan yemez. Sofra zengin değilse, ziyafet çeşitli rengarenk değilse, mekan onun istediği statüde elitlerin takıldığı bir yer değilse icabet etmez. Kendisine yakıştırmaz. Ve bu kadim alışkanlık, ki kötü bir alışkanlık, ne kadar eski olursa olsun hala yenidir ve hala insanlar arasında öylece devam etmektedir. İslam peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu çok eski yaraya, bu derin yaraya ciddi bir merhem sürmüştür. Bizatihi kendisi hem Allah'ın peygamberi olarak, hem o günkü toplumun başındaki reis olarak, başkan olarak, yönetici olarak insanlar arasındaki bu sınıfsal ayrımlara müsaade etmemiş, tolerans göstermemiştir. Bizatihi kendisi yaşamında bunun en güzel örneklerini vermiş. İşte bu okuduğumuz rivayette, bilsem ki beni bir kuzunun sadece kolunu yahut paçasını yemeye davet ediyorlar, hiç umursamazdım, illaki icabet ederdim. Cenab-ı Hak dünya hayatını, اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, bilesiniz ki dünya hayatı sadece laibun, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. وَزِينَةٌ dedi Cenab-ı Hak devamında, böyle süs ve takılar ile kendilerini ayrıcalıklı gösterme çabası içerisine girenler, وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, ve bununla birbirlerine karşı övünenler. Dünya tam bir övünç arenası. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, bizim şuyumuz var, bizim buyumuz var, sizin şuyunuz yok, sizinki daha kalitesiz, bizimkinin markası yüksek. Ta çocuk yaştan gençliğe, gençlikten orta yaşa, sadece
mecraları değişen, küçük yaşlarda giyimde kuşamda kullanılan edevat ve araçtayken, büyük yaşlarda arabalarda, evlerde, katlarda, evin içinin donatılmasında, insanlarda hep aynı motivasyon. Başkalarından daha iyi olsun, daha üstün görünsün, çünkü biz daha üstünüz. Böyle olunca da kendi ayarındaki insanlarla oturur kalkar, başka kimselerin ne davetine icabet eder, ne de onları kendisi davet eder. Maksadı dünya olan, bakış açısı dünya odaklı bulunan, her şeyi buradaki varlıklar üzerinden ölçüp biçip tartan insanların, böylesi sınıfsal ayrımlar üzere sosyal ilişkilerini yönetmeleri gayet anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü onlar hayatı tam da bunun üzerine kurarlar. Birileri üsttedir, diğerleri aşağıdadır. Halbuki Allah Azze ve Celle bizleri akletmeye davet etti. Diğer insanları aşağılayarak caka sattığımız malları bize verenin o olduğunu bildirdi. Akleden bir insan Allah'ın verdikleri üzerinden kendi üstünlüğünü iddia etmez. Çünkü bugün veren Allah yarın geri alabilir. Neticede ölümle illaki geri alacaktır. Kul dünyaya nasıl çırılçıplak girdiyse yine öyle çıkacaktır. İnsanın değeri dünyada daha fazla sahip olduklarıyla değil, Cenab-ı Hak ile kurduğu ilişkisiyle, kulluğuyla belirginleşir, takvasıyla belirginleşir. Dolayısıyla ucu ırkçılığa kadar giden bu üstünlükçü anlayış, bu müstekbir anlayış Cenab-ı Hak'tan da uzaktır, Cenab-ı Hakk'ın dininden de uzaktır. Dolayısıyla onun elçisinin böyle demiş olması, herkese kapısını açmış olması, herkesin kapısına davet edildiği takdirde gitmeye hazır olduğunu ifade etmesi, tam da misyonuyla, davet ettiği gerçeklikle uyumlu bir sonuçtur. Allah'ın Resulü tam tersine zenginleri önceleseydi, onlarla oturup kalksa, onların iftarlarına, onların davetlerine, onların yemeklerine sadece katılsaydı, fakirleri göz ardı edip yahut normal statüdeki insanlarla ilişki kurmaya yanaşmasaydı, bir elit gibi takılsaydı, davet ettiği gerçeklik ile yaşadığı pratik arasında makas açılırdı. Halbuki o neye davet ettiyse ona uygun yaşadı, ancak Allah'ın üstünlüğüne, onun kibriyasına, azametine çağırdı. Biz kulların onun fakir, çaresiz, bitkin kulları olduğumuzu, her neye kavuşursak buna ancak Allah'ın sayesinde kavuşabileceğimizi hatırlar. Dolayısıyla Allah'ın verdikleriyle kalkıp Allah'ın kullarını aşağılamak da ne oluyor? Allah'ın bize sonradan ihsan ettikleriyle kendimizi iyi hissedip, belli bir övünce kapılıp, üstün görmeye ve diğer insanları aşağı ve düşük görmeye yönelmek denince bir şeydir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisiyle asla uyuşmaz. Kendinden yola çıkarak böyle örnek verdi Allah'ın Resulü. لَوْ دُعِيتُ اِلَا قُرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ Ben çağrılacak olsam bir kol yemeye yahut bir paça yemeye, bir hayvanın muhtemelen olabilecek en az, en sınırlı bir yemek için, öğün için işe yarar tarafları. Ama Allah'ın Resulü çağrılsam illaki giderdim, kırmazdım buyurdu. Halbuki bizler tam tersi şeyler yapıyoruz. Davet eden kimseler, mühim kimseler ise davete icabet ediyoruz, önemsiyoruz. Hatta kılığımızda, kıyafetimizde hazırlık yapıyoruz. Böyle güçlü, muktedir, zengin insanlarla dip dibe bulunmanın hazzı bizi sarıyor. Ancak fakir kimseler çağıracak olursa sofrada çok fazla bir şey olmayacağını önden kestirerek isteksiz yahut gönülsüz davranıyoruz. Bu durum o insanları çok incitir, rahatsız eder, kalplerinde yara oluşturur. Bir kimsenin buna yol açması Allah katında büyük vebal olur. Hadis-i şerifin devamında Resulullah buyurmuş ki, وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ دِرَاعٌ Bana bir kol hediye edilse,
Deminki davet yedi, şimdi hediyeden bahsediyor.

0: davranışları, hayatın içerisindeyken nasıl davrandıkları, önemli olan taraf bu. Yoksa edebiyatını yapmak, iyi anlatmak, bu tür konuları ortamlarda paylaşmak vesaire, bunlar o kişinin gerçeğini göstermez. Resulullah sadece böyle şeyleri konuşan, ifade eden, ancak yaşadığı lüks standarttan ödün vermeyen biri değildi. Tam tersi, öyle lüks bir standardı yoktu. Sade bir hayat yaşadı. Yüksek refah düzeylerine, konfora özenmedi, öykünmedi. Hatta ve hatta eşlerinden bu yönde ciddi talepler aldı. Ancak bu taleplere karşılık vermedi. Eline çokça paranın, maddi imkanların geçtiği yıllarda dahi eski zamanlardaki gibi düşük standartlı yaşamayı, sade bir hayatı seçti. Hal böyle olunca başkalarının evine de rahat girdi çıktı, davetlerine rahat icabet etti. İlla evi şöyle olan, bahçesi böyle olan, sofrası şöyle donatılan zengin aileleri öncelemedi, çevresini onlarla çepeçevre kuşatmadı, normal insanlarla bağını hep korudu ve normal bir insan olarak yaşayıp hayatını tamamladı. Dolayısıyla Resulullah'ın son derece mütevazi bir sofraya dahi çağrılsam illaki icabet ederdim demesi, onunla ilgili bütün dünyanın bildiği ve tanıdığı önemli bir yanı, tevazusu ve şefkati. Aynı durumu hediye kabul ederken de aynı şekilde yaparmış. Küçük yahut kıymetsiz hediyeler veriyorlar diye hediyeleri geri çevirmezmiş. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari aktarmış. Ravahul Buhariyyu. Böylece İmam Müslim'in rivayet etmediği ancak İmam Buhari'nin rivayet ettiği ikinci dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin.

2 veya 3 nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum."
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin," buyurmuştur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedim. Buyurdu ki: "Büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin." Sonra da dedi ki: "Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir," buyurdu. Daha sonra, "Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez." Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra "İşin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. "İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır," buyurdu. Ondan sonra da "Bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi?" diye sordu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. "Mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız?" dedim. Resul-i Ekrem, "Hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi?" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer," buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz," demiştir.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder." Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum" cevabını aldı. "Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var?" dedi. O da, "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum" dedi. Bunun üzerine melek, "Ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor" dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan bildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır" dedi. "Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım" dedi. "Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım" buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir" mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimizin zararlı alışkanlıklar ve ahlaki sorunlarla ilgili tavır ve davranışlarından bahsedeceğim inşallah. Zararlı alışkanlıklara önce alkollü içki kullanımından başlamak istiyorum. Alkollü içkiler hem bireysel ve hem de toplumsal bir sorundur. Bunları kullanan bireyin yanında çevresindekiler de olumsuz etkilenir. Daha önce değindiğimiz gibi İslam'ın temel amacı dini, aklı, nefsi, nesli ve malı korumaktır. Alkollü içkilerin kullanılması bu beş amaçla çelişmektedir. Her şeyden önce dinin çok değer verdiği ve korumaya çalıştığı akla zarar vermektedir. Öncelikle bu maddeler bağımlısını, aklını kullanamayan, sağlıklı düşünemeyen, karar verme ve muhakeme yeteneğini kaybeden bir kimse haline getirmektedir. Bunun yanında nefse zarar vermektedir. Çünkü insanın psikolojik yapısını bozmaktadır. Utanma duygusunu ortadan kaldırmaktadır. Sarhoşluğun yol açtığı namus kavgalarına sık sık rastlanmaktadır. Nesle zarar vermektedir. Alkol kullanan anne ve babanın kendilerinden çok çocuklarına bedensel ve psikolojik açıdan zarar verdiğini bilim adamları söylemektedir. İçki ailelerin parçalanmasına yol açmaktadır. Çünkü alkollü içkiler kişiyi geçimsiz, kavgacı, saldırgan, suça, kaza yapmaya ve cinayet işlemeye meyyal, özellikle aile bireylerine şiddet uygulayan bir kimse haline getirmektedir. Sindirim sistemine zarar vermektedir. Vücudun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Görmeyi, konuşmayı ve daha ileri seviyede işitme duygusunu bozmaktadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, çağdaş bir düşünürün de işaret ettiği gibi, alkolizm bilhassa teknik ve şehirleşme çağında en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İçkinin zararlarını özetledikten sonra Hz. Peygamber

dönemine ve onun içkiyi önleme konusundaki faaliyetlerine dönmek istiyorum. Kaynaklarımızda sahabeyi rahatsız eden içki kaynaklı çok sayıda olay anlatılmaktadır. Mesela içki henüz yasaklanmadan içki içen Hazreti Hamza sarhoşken Hazreti Ali'ye ait iki deveyi keser. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'e onu şikayet eder. Hazreti Peygamber de Hazreti Hamza'ya giderek kendisine kızar. Yine içki yasaklanmadan önce Abdurrahman bin Avf Ensardan birisinin evinde içkili vaziyette cemaate akşam namazını kıldırırken Kafirun suresini yanlış okur. Ve bu arada ey iman edenler siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayeti nazil olur. İslam'ın doğduğu sırada içki içme alışkanlığı Araplar arasında çok yaygın olduğu için Allah Teala ilk Müslümanları içki yasağına yavaş yavaş alıştırmıştır. Önce içki ve kumarın her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bir takım faydalar olduğunu, ancak her ikisinin de günahının faydasından büyük olduğunu bildirmiş, bir dahaki safhada içkiliyken namaz kılmayı yasaklamış, en sonundaysa sarhoşluk veren içkileri içmeyi kesin bir şekilde yasaklamıştır. Hazreti Ömer'in içkinin haram kılınmasını şiddetle arzuladığı bilinmektedir. Nitekim o, Allah'ım içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etmiş, bunun üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Hazreti Ömer çağrılarak inen ayet kendisine okunur. Hazreti Ömer tekrar Allah'ım içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua eder. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil olur. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Namaz kılınacağı zaman Hazreti Peygamber'in münadisi sarhoş namaza yaklaşmasın diye ilan eder. Hazreti Ömer çağrılarak inen bu ayet de okunur. O tekrar Allah'ım içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua eder. Son safhada Maide suresinin içkinin kesin bir şekilde yasaklandığını bildiren ayetleri nazil olur. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Hazreti Ömer, vazgeçtik der. İçkinin haram kılındığına dair nazil olan ayetler her tarafa duyurulur. Enes bin Malik, Ebu Talha'nın evinde içki içilirken içkinin haram kılındığına dair haberi duyduğunu ve Ebu Talha'nın derhal içki küplerini döktürdüğünü bildirmiştir. Herkes evindeki içkileri dökmüş, dökülen içkiler Medine sokaklarında sel gibi akmıştır. İçki, hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra haram kılınmıştır. Hazreti Peygamber'in içkinin yasaklanmasından sonraki tavrını ana kaynaklarda yer alan sözleri ve bilgiler ışığında şu şekilde özetlemek mümkündür. O, içkinin tedavi amacıyla kullanılamayacağını söylemiştir. İçki yasağını İslam'ın ulaştığı her yere, vilayetlere, mesela Cüreş'e mektuplarla bildirmiştir. Sarhoşluk veren her maddenin haram kılındığını söylemiştir. Yani içkinin haram olmasındaki ölçünün sarhoşluk vermesi olduğunu açıklamıştır. Her sarhoşluk veren maddenin hamr olduğunu vurgulamıştır. Çoğu sarhoşluk veren maddenin azının da haram olduğunu açıklamıştır. İçkinin her kötülüğün anahtarı olduğunu ifade etmiştir. Muaz bin Cebel'e yaptığı 10 maddelik tavsiye demeti arasında asla içki içme çünkü o her kötülüğün başıdır demiştir. İçkiyi sızdıranın, sızdırtanın, satanın, taşıyanın, taşınanın, kazancını yiyenin, içenin ve sunanın şiddetli bir şekilde kınanmayı hak ettiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in meşrubat olarak su, bal şerbeti, süt ve meyve suyu içtiği bilinmektedir.
İçkinin haram kılınmasından sonra Hazreti Peygamber'in içki kullanan bazı kimseler hakkındaki uygulamalarına da temas etmek istiyoruz kıymetli dinleyiciler. Hayber'in fethinde içki bidonları kırılıp içkiler döküldüğü zaman sahabeden mizahı seven Abdullah bin Hammar, lakabının Himar olduğu da söylenir, dayanamayıp içki içer. Zaten bu şahsın içki görünce dayanamadığı da bildirilmektedir. Kendisini hemen Hazreti Peygamber'in huzuruna götürürler. Hazreti Peygamber onun bu davranışından hoşlanmaz ve pabuçlarıyla hafifçe vurur. Orada bulunanlar da vururlar. Hazreti Peygamber'in bu şahsı daha önce de bu yüzden defalarca cezalandırdığı kaynaklarda yer almaktadır. O sırada Hazreti Ömer, "Allah'ım ona lanet et, artık çok oldu," der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyle deme Ömer, o Allah ve Resulünü sever," buyurur. Buhari içki içene lanet etmenin caiz olmadığı, çünkü onun din dışı sayılamayacağı, yani bu hareketiyle dinden çıkmış olmadığı konusunda bir bağ ayırmış ve yukarıdaki olayı bu vesileyle anlatmıştır. Mizahı seven Abdullah, Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem güldürürdü. Aynı şekilde Nuayman bin Amr zaman zaman içki içermiş. Hazreti Peygamber'e getirirler, o da pabuçlarıyla vurur, sahabeye de emreder, onlar da pabuçlarıyla vururlar, üzerine toprak saçarlarmış. Bu durum çok tekrarlanınca sahabeden birisi ona "Allah lanet etsin," der. Bunun üzerine Resulullah "Öyle deme, o Allah ve Resulünü sever," buyurur. Böyle bir başka sarhoş Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilir. Kimisi eliyle, kimisi pabuçlarıyla ve kimisi elbisesiyle ona vurur. Birisi "Allah rezil etsin," der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın," der. Şüphesiz Hazreti Peygamber'in bu davranışı içkiyi ve onu içeni hoş gördüğü anlamında değerlendirilmemelidir. Hoş görmemiş, hatta bilakis cezalandırmıştır. Bu da Hazreti Peygamber döneminde bile bazı yasaklara tam olarak uymayanlar bulunduğunu, ancak böylelerinin din dışı ilan edilmediğini ve toplumdan dışlanmadığını da göstermektedir. Hazreti Peygamber döneminde alkollü içkiler yasaklanırken, şüphesiz bugünkü gibi alkolün zararlarını tam anlamıyla tespit edebilecek imkanlar da mevcut değildi. Fakat yüce yaratıcı alkolün insan vücudunda yapabileceği tahribatı bildiği için onu yasaklamıştır. İzzet Begoviç'in ifadesiyle alkolü yasaklarken İslam din olarak değil ilim olarak hareket etmiştir. Gelişen teknik imkanlar ve yapılan araştırmalar İslam'ın bu yasağını yalanlamamış, tam tersine doğrulamıştır. Hazreti Peygamber de birkaç münferit olay dışında alkollü içkileri o dönemin inatçı ve tutucu insanlarına terk ettirebilmiştir. Bu suretle ileriki yıllarda İslam dünyasının büyük ölçüde içkiye karşı korunmasını sağlamıştır. Fakat aynı başarıyı zor kullanmaların ve bilimsel çalışmaların sağlayabildiğini söylemek zordur. Amerikalı profesör Julius Hirsch, Hazreti Peygamber'in bu konudaki başarısını şu sözleriyle takdir etmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an vasıtasıyla içkiyi yasaklamış ve yüzyıllarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından koruyabilmiştir. Bu netice, 20. yüzyılda münevver Amerika'da her çeşit propagandaya ve fenni yükselmeye rağmen elde edilememiştir. İslam'ın doğduğu sırada Araplar arasında yaygın bir şekilde kumar oynanıyor ve fal okları kullanılıyordu. İçki ve kumar Mekke'de yaygın olduğu gibi Medine'de de yaygındı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği esnada Medineliler de içki içiyorlar, kumardan kazandıklarını yiyorlardı. Kumar oyununda 10 ok kullanılır, bunlardan 3 tanesi boş bırakılır, 7 tanesine de hisseler takdir edilip yazılırdı. Birden 7'ye kadar okların hisseleri rakamları oranındaydı. 10 kişi arasında yapılan çekilişte kendilerine boş ok çıkanlar ortaya konulan maldan hisse alamazlardı. Ayrıca malın parasını bu boş çıkanlar öderdi. Bu tür kumar daha çok bir deveyi kesip etini 28 hisseye ayırmak suretiyle oynanırdı. Kumar oklarının dışında üçlü ve yedili fal okları vardı. Üçlü fal oklarını herkes yanında taşır, bu oklardan birinde "Rabbim bana emretti" veya "Yap
diğerinde Rabbim bana yasak etti veya yapma yazılı olurdu. Üçüncüsünde ise yazı bulunmazdı.

0: sizden, başkasından, açık değil, diyet, su ifadelerinden biri yazılıydı. Babası şüpheli çocukların nesebini tayin etmek, öldürülen kimsenin diyetini tayin etmek, su kuyusu açmak gibi hususlarda bu fal okları kullanılırdı. Bu tür işlerden biriyle ilgili fal oku çektirmek isteyen bir kimse, hediyelerle birlikte Hübel'in bekçisine veya kahine giderek ok çektirir ve ona göre hareket ederdi. Kur'an ve sünnette kumar ve fal oklarıyla ilgili uygulamalar haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de içkinin haram kılındığı ayeti kerimede kumar da yasaklanmıştır. Bir başka ayeti kerimede haram kılınan hususlar arasında fal oklarıyla kısmet aramak da sayılmıştır. Hazreti Peygamber içkiyle birlikte kumarın da haram kılındığını pek çok sözünde açıklamıştır. Hadislerden menfaat karşılığı oynanan oyunların hepsinin meysir tabiri içine girdiği anlaşılmaktadır. Kumarda yorulmadan kolayca ve haksız bir şekilde başkasının malını almak söz konusudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde kumar için kullanılan meysir kelimesi kolaylık anlamına gelen yusr kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Kumar oynayan kişi başkasının malını yorulmaksızın kolayca aldığı için meysir denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen meysir, o dönemde et üzerine oklarla oynanan bir çeşit kumardır. Bu tür kumarla kazanılan etler de haram kılınmıştır. Kumarda kaybeden tarafın kazanma ümidiyle tekrar tekrar oynama hırsına kapıldığı, sonunda çeşitli bireysel ve toplumsal huzursuzlukların ortaya çıktığı görülmektedir. Fal okları çekmek suretiyle Allah'a mahsus olan gaybı bilme hususu bu malzemelere isnat edilmiş ve putlara ilahlık affedilmiş oluyordu. Ayrıca hem Kur'an'a hem de sünnete göre insanların aklını kullanmaları esastır. Bundan dolayı babası belli olmayan bir çocuğun nesebini, bir yerde su bulunup bulunmadığını, yolculuğun iyi geçip geçmeyeceğini, ticaretin kar sağlayıp sağlamayacağını fal oklarının bilmesi mümkün değildir. Hazreti Peygamber, geçmiş peygamberlerden bazılarının fal okları kullandığına dair kanaatin doğru olmadığını da söylemiştir. Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'i ellerinde fal oklarıyla birlikte tasvir eden bir resmi görünce imha edilmesini istemiş, onların asla fal okları kullanmadığını bildirmiştir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı.

0: açıldı. Hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
1: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarı gar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik

0: olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulü'nedir. Vallahi malımızdan aldıkların, almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince, Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashri amsalha ila 700 dı'f ve kullu seyyi'atin ya'maluha tuktabu lehu bi mithliha.
0: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan, davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur. Kırk hadiste iyilik.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa, Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve ''İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa?'' dedi.
1: ''Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.''
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa ''Kendine danış, kalbine danış ey Vabisa!'' buyurdu.
1: ''Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü, peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?''
0: Kutlu Nebi, ''İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir.'' dedi.
1: ''Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?''
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve ''Kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.'' dedi.
1: ''Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.''
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın 1/3'üne denktir dedi.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

Şefaat, Hazreti Peygamber'in duası. Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebia bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın "bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorulduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var." dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" buyurduğunda da, "İhtiyacım kıyamet günü bana şefaat etmendir." cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yönelttiğinde o, "Rabbim." cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol." buyurdu. Şefaat, ahiret gününde Resulullah'ın diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, müminlerin bağışlanmaları için Allah katında dua ve niyazda bulunmaları anlamında kullanılmaktadır. Nitekim andığımız sahabi de şefaatin varlığından haberdar olmuş ve kıyamet gününde bundan istifade etmek istemişti. Cahiliye döneminde insanlar arasında yaygın bir şefaat anlayışı vardı. Putları aracı kılmaya dayanan bu anlayışa göre, yaratıcıya ulaşma yolunda put gibi somut bir destek şarttı. Putlara tapmayı meşrulaştırarak onları vazgeçilmez kılan böyle çarpık bir anlayış sebebiyle, şefaat fikri neredeyse Allah'a ortak koşmanın sembolü halini almıştı. Kur'an-ı Kerim o günkü durumu, Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. Ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar ayetinde tasvir etmektedir. Onlar bu anlayıştan ötürü Hazreti Peygamber'e inanmak istemiyor ve putların kendileriyle Allah arasında aracı, şefaatçi olacaklarını belirtiyorlardı. Zümer suresi 3. ayette şöyle buyrulur: "Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Kur'an şefaat konusuna önemli vurgu yapmıştır. "Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz" ayetiyle Allah'a ortak koşulan hiçbir şeyin değeri olmadığını ve bunların şefaatçi olamayacağını, şefaatlerinin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Onun izni olmadıkça şefaat edecek kimmiş? Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olamayacaklardır. Bunlar Allah'ın rızasına ermiş olandan başkasına şefaat edemezler

Gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Bütün bu ayetlerde sadece Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edebileceğine işaret edilmektedir. Buna göre Allah Teala'nın rahmet ve ikramıyla bazı müminlerin şefaatine izin vereceği anlaşılmaktadır. Hadislerde ise şefaat izni verilecek kimselerle kendilerine şefaat edilecek olanların kimler olduğuna dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ebu Hureyre, "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak bahşetti?" diye sorunca şu cevabı almıştır. "Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın da sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir." Hayatını günahlara dalarak geçirmiş olsa da inanan bir insan, müşriklerin ve kafirlerin aksine günah işlerken bile Allah'tan başkasına itaat kastı taşımaz, günahıyla övünmez, aksine pişman olup af diler. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmadan, iman ettiği Rabbine karşı yüreğinin derinliklerinde kendisini kurtaracak bir ümit ışığı besler. Peygamber Efendimiz bununla ilgili olarak da, "Bana şefaat etmek ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercihte bulunma fırsatı verildi. Ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir. Siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır, aksine o günahkarlar, çok hata işleyen ve kirlenenler içindir." buyurmuştur. Ahirette Hazreti Peygamber'in ilk şefaatinin nasıl gerçekleşeceğinin de ilginç bir hikayesi vardır. Hesaba çekilmek üzere uzun bir süre bekleyen insanlar, hesabın başlatılması için sırasıyla Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dan şefaat talebinde bulunacaklar, ancak o günün dehşeti karşısında hiçbiri buna yaklaşmak istemeyecektir. Sonunda Hazreti İsa bu taleplerini Hazreti Muhammed'e iletmelerini tavsiye edecektir. İnsanlar Hazreti Peygamber'e yönelecekler. Hazreti Peygamber de Allah'tan şefaat talebinde bulunacak ve Allah Teala onun bu isteğini kabul edecektir. Allah Resulü bir gün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın kendilerine inananlar için yaptıkları duaları hatırlar. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bu duaları okuduktan sonra ellerini açar ve "Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim" diyerek dua edip ağlar. O kadar yalvarır ki nihayet ümmeti hakkında kendisinin razı edileceği müjdesini alır ve kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlığın son tebliğcisi ve hak dinin tamamlayıcısı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de şefaat için izin verilir. O diğer peygamberlere göre kendisine daha çok inanan olduğunu belirtir ve "Her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum." buyurur. Bunun yanında "Ben Adem oğlunun efendisi, kabri ilk açılacak, ilk şefaat edecek olan ve şefaati ilk kabul edilecek olanım" buyurarak şefaat hususunda kendisine tanınan ayrıcalığa işaret eder. Allah Resulüne bahşedilen bu şerefli konum Makam-ı Mahmud diye adlandırılmaktadır. Bu makam, Peygamberimizin ümmeti için şefaat dilediği makamdır. İnsanlar için af dilediği o en yüce, en büyük, en kapsamlı şefaat, şefaati uzmadır. İnsanlar kendileri için şefaate bulunmasını istediklerinde Resulullah, Allah'ın huzurunda secdeye kapanacak, ona hamd edip övgüler sıralayacak ve kendisine "Dile, ne dilersen dileğin yerine getirilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek, söyle, sözün dinlenecek" denilecektir. İşte Kur'an'da gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın ayetinde ifade edilen Makam-ı Mahmud da bu olacaktır.

Kur'an-ı Kerim'de kafirler, Allah'a ortak koşan müşrikler ve ahireti inkar edenler için şefaatin söz konusu olamayacağı ayrıca belirtilmiştir. Onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, Kur'an'la uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Onlar, ashab-ül yemin, cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm gelip bize çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Allah'ı inkar eden kimse, peygamber yakını bile olsa, kendisi için şefaat ve bağışlanma mümkün olmayacaktır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Peygamber Efendimiz'e kendisini müşriklere karşı koruyan, himaye eden amcası Ebu Talib'e şefaat edip edemeyeceği sorulunca, şefaatinin onun azabını azaltma ihtimali olsa da cehennemden kurtarmaya yetmeyeceğini belirtmiştir. Bütün bu ayet ve hadislerde vurgulanan ortak nokta, şefaat etme izni verenin, şefaat edilebilecek kişileri belirleyenin ve buna rıza gösterenin Allah olduğu gerçeğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü üç zümre şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler buyurarak, şefaat için izin verilenlerin kimler olduğunu beyan etmiştir. Yaşamları boyunca bütün gayretlerini insanları doğru yola çağırmak için seferber eden peygamberler şefaat ederler. Peygamberlik gibi ulvi bir görev sayesinde dünyada insanların en değerlisi olma payesine sahip olan bu yüce insanlar, ahirette insanların kurtuluşu için aracılık etmek gibi ilahi bir lütfa, şerefli bir makama elbette layıktırlar. Şehitler ve alimler için verilen şefaat izni, onları diğer insanlardan ayıran üstün vasıfları dolayısıyladır. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çağıran peygamberler gibi, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, hak uğruna canından vazgeçen, Allah Resulüne itaatte zirveye ulaşan bu insanlar, elbette Rableri katında onurlu ve şerefli bir makama nail olurlar. Ayrıca Resul-i Ekrem, şehitlerin altı özelliğinden birinin, akrabalarına şefaat edebilmelerine izin verilmesi olduğunu söyler. Aynı şekilde Kur'an okuyup ezberleyen, helal kıldıklarını helal sayan ve haram kıldıklarını haram kabul edip uzak duran hafız kimselerin de cennete gireceklerini ve Kur'an sayesinde ailelerine şefaatçi olabileceklerini bildirir. İnananların kurtuluşu için hüküm gününün sahibi olan Allah'tan bağışlanma dileyerek şefaat kapısını çalacak olanlar, sadece peygamberler ve şehitler değildir. Kıyamet günü salih müminler de cezaya çarptırılan kardeşlerinin azaptan kurtulmaları için Rablerine dua ederler. Allah Resulü, müminlerin cehenneme giren kardeşlerinin kurtuluşu için Rablerine yakarışlarını şöyle bir tabloyla tasvir eder. Müminler Rablerine diyecekler ki, ey Rabbimiz, bu cehenneme girecek olanlar bizim mümin kardeşlerimizdi. Bizimle birlikte namaz kılıyor, bizimle oruç tutuyor, bizimle hacca gidiyorlardı. Fakat sen onları ateşe koymuşsun. Allah onlara, gidin onlardan tanıdıklarınızı oradan çıkarın buyurunca, cehennemliklerin yanına giderler. Onları yüzlerinden tanırlar. Bir kısmı dizlerine kadar ateş içerisindedirler, bir kısmı da topuklarına kadar ateşte. Onları ateşten çıkarınca, ya Rabbi, emrettiklerini çıkardık deyip Allah'a yönelirler. Allah da, önce kalplerinde dinar ağırlığında iman olanları, sonra yarım dinar ağırlığında iman olanları, sonra da kalplerinde zerre miktarı iman olanları ateşten çıkarın buyurur. Hadisi Peygamberimizden nakleden Ebu Said el-Hudri, bu söylediklerine inanmayanların şu

İnananlar için yeryüzünde bağışlanma dileyen melekler, dünyada müminlerin kurtuluşu için yerine getirdikleri vazifelerini, ahirette peygamberlerle birlikte müminlere şefaat dileyerek bir kez daha ifa ederler. O gün melekler, Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat eder ve Allah'a şöyle yalvarırlar. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Bu rivayetlere bakılarak şefaatin herhangi bir dereceyi hak etmeyen birisi için yapılan aracılık, kayırma, imtiyaz şeklinde olacağı anlaşılmamalıdır. Zira böyle bir durum ne ilahi adalet ne de şefaat etmelerine izin verilenler açısından mümkündür. Aslında şefaat, sonsuz derecede rahmet sahibi olan Allah'ın, şirke ve küfre bulaşmayan kullarını affedip bağışlamasının yollarından biridir. Kur'an-ı Kerim'e göre şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışında kalanları ise dilediği kimseler için bağışlar. Peygamber Efendimiz de, her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girecektir buyurur. Bu anlamda nakledilen diğer rivayetlerde de Allah'ın iman edip şirke bulaşmayan insanları dileyeceği bir zamanda affedeceğine işaret edilir. Bu ayet ve hadisler insanları ibadet etmekten ve salih ameller işlemekten alıkoymamalı, onları gevşekliğe sevk etmemelidir. Hazreti Ömer'le Resulullah arasında yaşanan bir olayı Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Bir gün kabilemden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e uğradığımda, müjdeler olsun, başkalarına da bu müjdeyi verin. Kim sadık kalarak Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cennete gider buyurdu. Daha sonra onun huzurundan ayrıldım ve bu durumu insanlara müjdelemeye başladım. Yolda Ömer bin Hattab karşımıza çıktı. Bu hadisi öğrenince bizi Resulullah'a geri götürdü ve ''Ey Allah'ın Resulü, buyurduğunuz müjdeli haber insanlara duyurulduğu takdirde buna güvenebilirler.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sustu. Bu olayın Hazreti Ömer'le Ebu Hureyre arasında geçtiği de nakledilmektedir. Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'in bu hassasiyetine cevap vermeyip sessiz kalması bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olabileceğine işaret etmektedir. Hazreti Nebi bu şekilde ashabına müjde verirken Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sonsuz olduğunu ifade etmek istemişti. Yoksa iyilik işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olması veya insanların salih ameller işlemekten uzaklaşmaları için değildi. Nitekim risalet görevinin asıl amacı tevhid, ibadet ve salih amellerin yaygınlaşmasıydı. Kuşkusuz bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirenlerle gevşek davrananlar, İlahi adalet gereği bir olmayacaktır. Zira kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görecektir ayetleri bu hususa işaret etmektedir. Buna göre kişi belirlenen görevlerini yerine getirecek, uğraşıp çabalayacak, ardından Allah'ın adaletine güvenerek rahmet ve mağfiret ve şefaatini bekleyecektir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de, ''Ey Muhammed, her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün.'' ayetinde, Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde ümmetine şahit olacağından bahsedilmektedir. Bu ayetlere göre şefaat, bir anlamda Allah Resulü'nün ümmetinden şirke bulaşmamış, tevhid akidesi üzerine sebat gösteren insanlara, Allah katında şahitlik etmesi anlamına gelmektedir. Rahmet elçisi bir gün yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslenir. Abdullah, gel de bana Kur'an oku. Bir an için şaşıran değerli sahabi, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım sözleriyle anlatır duygularını. Evet buyurur Allah Resulü. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum. İbn-i Mesud, Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı öngören, miras paylaşımını açıklayan ayetlerini okur. 41. ayete geldiğinde Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar dökülür ve yeter buyurur. Onu ağlatan ayet şudur.
her ümmetten bir şahit getirdi.

getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Çünkü şahit olmak aynı zamanda onlara şefaatçi, tanık olmak anlamına gelen ağır bir sorumluluktur. İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren kendisine rahmet ellerini uzatacak, imtihan için gönderildiği dünya hayatını başarıyla tamamlayıp yaratıcısının huzuruna mahcubiyet duymadan çıkaracak peygamberlerin şefkat kanatlarına muhtaçtır. Allah daha dünyadayken Hazreti Peygamber'den hem kendisinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanması için dua etmesini ister. Peygamberin rehberliğinde dünya hayatını yaratılış gayesine uygun olarak mutlu bir şekilde geçiren insan, elbette ki ahirette de onların yardım elinin uzanmasını bekler. Nitekim Allah Resulü, kendisine ayette emrolunduğu gibi, ellerini ahirette müminlerin kurtuluşu için semaya kaldıracak, mutlak hüküm sahibinin karşısında af ve mağfiret kapılarının açılması için yakaracaktır. Bu yönüyle şefaat, günahkar müminlerin kurtuluşu için, Allah'ın onlara yardım etmesi için dudaklardan dökülen, yüreklerden sözülen ve Rabbe yöneltilen samimi dualardır. Peygamberlerin, meleklerin, şehitlerin, salih kişilerin ve başkalarının şefaati ancak Allah'ın izin vermesi ve rıza göstermesiyle mümkün olabilecektir. Allah'ın izni ve rızası olmadan hiçbir şekilde şefaat edilemeyeceği gibi, şefaat edilebilecekler de bu şekilde bir talepte bulunamayacaklardır. Hazreti Peygamber, ganimete ve kamu malına ihanet edenlerin karşılaşacakları durumu tasvir ederken, kıyamet gününde bazı kimselerin omuzlarında meleyen bir koyunla, bazılarının omuzlarında homurduyan bir at veya böğüren bir sığırla, bazılarının da sırtlarında taşıdıkları altın gümüşle geleceklerini ve şefaat talebinde bulunacaklarını anlatır. O gün bu şekilde şefaat talep edenlerin her birine, ''Senin için hiçbir yardım yapmaya gücüm yetmez, ben sana tebliğ etmiştim.'' diyeceğini belirtir. Yine buna benzer şekilde Allah Resulü, zalim ve haksız yöneticilerin, dinde aşırıya giden ve sapıtan kişilerin de şefaate erişemeyeceklerini bildirir. Böylece kul hakkını gasp eden, hırsızlık, yolsuzluk yapan insanlara onun şefaatçi olamayacağı, hatta bu insanlarla karşılaşmak bile istemeyeceği anlaşılmaktadır. Rivayetlerde bazı ibadetlerin de kişiye şefaatçi olacağından bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber, Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır buyurarak, Kur'an okumanın ve onunla amel etmenin şefaate vesile olacağına işaret etmiştir. Aynı şekilde kıyamet gününde oruç ve Kur'an sahibine şefaat edeceklerdir. Oruç, ey Rabbim, ben onu gündüz yemek yemekten ve şehvetten alıkoydum, beni ona şefaatçi kıl, der. Kur'an da, ben de onu gece uykusundan alıkoydum, beni ona şefaatçi kıl, der ve şefaat eder, buyurmuştur. Yine, ezanı duyan kişi, kusursuz çağrının ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed'e bizler için aracılık ve üstünlükler ihsan et, bir de onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır, derse, kıyamet gününde benim şefaatime kavuşur, buyurmuştur. Hazreti Peygamber, bir cenaze namazını Müslümanlardan 100 kişiye ulaşan bir toplulukla kılıp, ona kendisinden razı oldukları yönünde şefaat ederlerse, Allah kendilerine mutlaka şefaat izni verir, buyurmuştur. Bazı hadislerde, bu bilgi, bir Müslüman ölür de, şirk koşmayan 40 kimse onun namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki şefaatlerini kabul eder şeklinde rivayet edilerek, cenaze namazlarında ölü için dua etmenin, onun iyi bir kimse olduğuna şahitlikte bulunmanın bir tür şefaat addedilebileceği ve Allah katında karşılık bulacağı ifade edilmektedir. Bütün bu rivayetlerde ibadetlerin kişiye şefaatçi olduğu vurgulanırken, aynı zamanda şefaate müstahak olanların ibadetleri yerine getiren kimseler olduğuna işaret edilmektedir. Şefaate bulunması için izin verilenlerin temel vasfı, iman, ihlas, tam bir teslimiyet, itaat ve güzel amellerle yüce yaratıcı nazarında saygın bir konumda olmaktır. O halde öncelikle azaptan kurtularak şefaate nail olmak, sonra da bir başka müminin kurtuluşu için Allah katında yer edinebilmek, bu niteliklere sahip olmakla mümkündür. Dolayısıyla hiç kimsenin

0: sonsuz hayata dair ümidini şefaate bağlayarak, bu dünyada üzerine düşen vazifeleri görmezden gelme ya da ihmal etme gibi bir eğilimi olmamalıdır. Rivayetlere göre günahkarlar dünyada işledikleri hataların cezasını çektikten sonra şefaat olunup ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtulacaklardır. Bu temelden hareketle ahirette şefaate hak kazanmak için dünyada kötülüklerden sakınmak, hayırlı işler ve güzel davranışlar sergilemek gerekir. Yaratılışı itibarıyla zayıf olan insan, daha dünyaya geldiği ilk günden ölümüne kadar başkalarının yardımına ihtiyaç hisseder. İnsanların farklı yaratılmış olmalarının hikmeti de zaten birbirlerinin eksikliklerini tamamlayıp birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Bu yüzden insan, aciz kaldığı, gücünün yetmediği her işte bir başkasının himmetini bekler. Bazen annesi olur yardım eden, bazen babası, bazen de aracılar sayesinde başkalarından yardım bekler. Dünyevi anlamıyla şefaat, kişinin hak ettiğini elde edememesi veya kaybolmasından endişe ettiği haklar için söz konusu olabilir. Aksi takdirde hak etmediğini elde etmek veya başkasına ait olan hakları gasp etmek için başvurulan bir şefaat talebi makbul değildir. Kim iyi bir işe şefaatçi olursa onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe şefaatçi olursa onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Peygamber Efendimiz de bu anlamda hayırlı işlerde aracı şefaatçi olunuz ki mükafata erişesiniz buyurmuştu. Nitekim Allah Resulü Mugis isimli bir kölenin kendisine gelip boşanmak isteyen hanımı Berire'yi ikna etmesi için aracı olma isteğini kabul etmiş ve uzlaşmaları için teşebbüste bulunmuştu. Öte taraftan Allah Resulü, hak gaspı, cezaların kaldırılması gibi haksızlık üzerine yapılan aracılıklara, şefaatlere de sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Çok sevdiği Üsame bin Zeyd'in, Kureyş'in ileri gelen kadınlarından birinin hırsızlık cezasının kaldırılması için aracı olması üzerine yüzünün rengi değişen Peygamber Efendimiz, "Allah'ın hükümlerinden bir hüküm için aracı mı oluyorsun?" buyurarak bu talebi kesin bir dille reddetmişti. Sonuç olarak inkarcılar ve müşrikler için şefaatin söz konusu olamayacağı, şefaat yetkisinin sadece Allah tarafından verilebileceği, özellikle Peygamber Efendimizin ve dilediği diğer peygamberler, melekler, şehitler ve bazı salih kullarının şefaat etmesine Allah'ın rıza göstereceği ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır. İnananların bağışlanması için gerçekleşecek olan şefaat, sorumlulukları ortadan kaldıran karşılıksız bir bağışlanma değildir. Bu tıpkı Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle günah işlemiş olan şirke bulaşmamış kullarını bağışlaması veya dua ve tazarruda bulunanları bağışlaması gibidir. Şefaat, amel işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olduğu veya amel işlemeden de insanların cennete girebilecekleri anlamında da değerlendirilmemelidir. Aksine İslam'da tevhid, ibadet ve salih amellerin istenilen şekilde yerine getirilmesi öngörülmüş, ancak bunlar yerine getirilirken ümitsizliğe kapılmamak, Allah'ın rahmet, mağfiret ve şefaatine güvenmek gerektiğine işaret edilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti.

elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığını farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eyleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız

kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle, ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları, şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor, ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun," buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," deyince Umeyr, "Vay be," dedi. Resulullah'ın, "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim," dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin," buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak," dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu," şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu

Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz." Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi." buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
2: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: "Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir."

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden

olmuştur. Kurbanı olan kimse, Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.
1: Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine, namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onlara helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadis-i şerifi paylaşacağım. An Enes ibn Malik radıyallahu anh قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض قال أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik'ten nakledilen bu hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hastayı ziyarete gittiğinde, hastanın yanına girdiğinde şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bu hastalığı gider. Sen şafisin, şifa lütfet. Senden başka da şifa verecek hiç kimse yok ya Rabbi. Ya Rab, öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık eseri, izi kalmasın. Geride hastalıktan bir eser kalmasın. Değerli kardeşlerim, müminin mümin üzerindeki haklardan bir tanesi de hasta ziyaretidir. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi hasta ziyaretlerinde bulunmuştur. Ashabına da hasta ziyaretini tavsiye etmiştir. Ve müminin mümin üzerindeki haklardan birinin de iadetül merid, hasta ziyareti olduğunu ifade etmiştir. Hatta bugün Allah rızası için ne yaptınız sorusuna, işte bugün hastayı ziyaret eden oldu mu, bugün şunu yapan oldu mu diye de günlük Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğunu, sahabe-i kiramı bu tür güzel hasletleri yerine getiren olup olmadığını da yoklardı. Değerli kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek hastalandığında onun için dua etmiştir. Bu ziyarete örnek olarak İnne Cibril Aleyhisselam eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki işte keyte ya Muhammed, rahatsız mısın, hasta mısın, hastalığından şikayetçi misin? Gâle ne'am, evet hastayım dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Cebrail şu duayı okudu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bismillahi erkik min kulli şeyin yu'zik min şerri kulli nefsin ve aynin yeşfik. Bismillahi erkik dedi. Yani Allah'ın adıyla seni her türlü sana eza veren hastalıklardan, dertlerden, musibetlerden Allah'a dua ediyorum. Ve her türlü nefsin şerrinden, göz değmelerinden, ki el aynu hakkun demiş Peygamber Efendimiz, göz değmesi haktır. Her nefsin şerrinden ve göz değmesinden yine Allah-u Teala sana şifa lütfesin demiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan şifa talebinde bulunuyorum demiştir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat Cebrail'den öğrendiği bu uygulamayı Ebu Hureyre radıyallahu anh hastalandığı zaman onu ziyarete gittiğinde uygulamıştır. Ki Ebu Hureyre bakın rivayette şöyle diyor. Dekhale aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ene eşteki. Ben hastayken sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benim yanıma geldi. Yani yaudüni, beni hasta ziyaretinde bulundu. Fekal ve buyurdular ki ele uallimuk, sana bir dua öğreteyim mi? Rakani biha Cibril aleyhisselam, ki bu duayla

Cebrail bana şifa duasında bulundu. Utbele bi ebi ve ummi ya Resulallah. Ben de dedim ki Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor. Anam babam sana feda olsun. Evet öğret ya Resulallah dediğim. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bismillahi erkik dedi. Allah'ın adıyla sana şifa duasında bulunuyorum. Vallahu yuşfik yeşfik. Allah Teala sana şifa lütfedecektir. Min kulli da'in yu'zik. Sana eza veren her türlü hastalıktan Allah sana şifa verecek inşallah. Ve min şerrin neffâthât fil ukat. Düğümlere nefes bırakan insanların şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Ve min şerri hasidin idâ haset. Haset edenlerin hasedinden, hasetlerinin, hasitlerin şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Değerli kardeşlerim, toplumda evet bedeni, ruhi birçok görünür görünmez hastalıklar var. Bazı hastalıkları evet doktorlara giderek ilacımızı alıyor, tedavimizi oluyoruz. Tedavi etmek, tedavide bulunmak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat tedavu buyurmuştur. Yani bizzat tedavi olmamızı o tavsiye etmiş. Ve firru minel meczum, cüzzamlı hastadan kaçınınız buyurmuştur. Kema tefirrul esed, aslandan kaçar gibi diyerek bulaşıcı hastalıklara adeta temas etmiş ve hastalıktan korunmamız gerektiğini bizzat ifade etmiştir. Değerli kardeşlerim, ama öyle hastalıklar var ki bazen doktorda da tedavisi bulunmayan durumlarda kişi Allah'a iltica edip, ki zaten sadece doktora gidip şifa bulamamakla sınırlı tutmamak lazım. Sürekli şafi olan Yüce Rabbimizden şifa talebinde bulunmak, bedenimizin sıhhat ve selameti için dualarda bulunmak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Ve yeşfi sudura kavmin müminin buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Mümin bir kavmin sadrına şifa olsun. Ya yuhannas kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil müminin diyerek Kur'an-ı Kerim'in insanlar için Rabbimizden gelen bir öğüt, bir mev'ize, göğüslere, bedenlere Kur'an ayetlerinin bir şifa, Kur'an'ın bir şifa, aynı zamanda yol gösterici bir rehber ve müminlere bir rahmet olduğunu yine Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Evet, insanlar için bir şifadır Kur'an ve ayetleri. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahme lil mu'minin buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Evet, sizin için şifa olan, müminlere rahmet olan Kur'an'dan ayetler indirdiğini yine Yüce Rabbimiz bildirmektedir. Ve izâ merittu fehuve yeşfîn. Ben hastalandığımda benim şifamı verecek kimdir? Allah-u Teala'dır. Kul huve lillezîne âmenû hudan ve şifâ. De ki iman edenler için Kur'an bir hidayet, yol gösterici bir kaynak ve şifadır. Kur'an'ın bir şifa olduğu, nefislere, gönüllere, sudurlara, bedenlere okunduğu zaman insanlara bir şifa lütfedeceğini, Allah'ın şafi olduğunu asla unutmamamız gerekir değerli kardeşlerim. Sohbetimizi tamamlarken Hazreti Ali radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadisi de paylaşarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. An Ali'yin radıyallahu anh kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu adetini nakletmiştir. İza avved ade meridan, yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hastayı ziyaret ettiğinde gal şöyle dua ederdi. Ezhibil be'es rabben nas işfi entes şafi. Ya Rabbi, bu hastalığı gider. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, hastalığı gider. Sen şifa lütfet. Şafi olan, şifa veren sensin ya Rabbi. La şifaen illa şifauk. La şifaa illa şifauk. Senin vereceğin şifadan başka bir şifa da yok ya Rabbi. Şifaen
la yugadiru se

ama öyle bir şifa lütfet ki geride hastalıktan bir eser, bir iz kalmasın. Değerli kardeşlerim, Rabbim hasta olan kullarına şifalar lütfesin. Kur'an'ın o güzel maneviyatı gölgesinde bedenlerimizi, ruhlarımızı dinlendirelim. Kur'an okuyunca gönüller rahat olur, huzur bulur. Zihin dinlenir, berraklaşır, saflaşır. Gönül dinlenir, gönül yorgunluğunu atarsınız. Adeta Rabbinizle konuşursunuz. Zaten hastalıkların büyük bir bölümü bir insanın tek başına kalması, hastalıklar, sıkıntılar karşısında mücadele edememesi sebebiyle derdini paylaşacak, anlatacak birisi olmadığı için hep içine attığından adeta patlama noktasına gelmiş ve bu hastalıklarla mücadele etme konumunda tek başına kalmıştır. İşte böyle durumda Kur'an yoldaşımız olsun. Hadisler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel nefesini her an yanı başımızda hissedelim. Sanki Cebrail'in Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ebu Hureyre'ye dua edişi gibi her an o güzel duaları yanı başımızda hissedelim. Allah hastalarımıza şifalar lütfetsin. Bizi hastalıklardan korusun. Hastalıklara karşı tedbirli olanlardan eylesin. Hastalık gelmeden önce de sıhhatimizin, sağlığımızın kıymetini bilenlerden eylesin. Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yer hamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür." buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım." dedim.

0: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak, dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi, yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimiz yılı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar!

Ebu Yala Şeddat bin Es'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğlu...

0: oğulları ve Muttalip oğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
1: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
2: İşte bu elimde gördüğünüz parça 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
3: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
4: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
5: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
6: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
7: 19. Bölüm.
6: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
6: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
6: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, Biz de onunla uğraşmayalım.
7: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
14: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama... Sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle... Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak, bu günleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun.

0: Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
1: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
0: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
1: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
0: Peki. Ben gideyim o zaman.
2: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
3: Nasıl durumu?
4: Üzgün ve düşünceli.
3: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
4: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
3: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
4: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
3: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
4: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
3: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
4: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
3: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
4: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
3: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
4: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
4: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
3: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
4: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
3: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
2: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
5: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
2: Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
5: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da, getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık deme.

0: Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
1: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım." Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Bismike Allahümme ahya ve emut." "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım." derdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı." Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının İki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı

0: Suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz" buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'mini ke meselil attar. İn câlestehu nefe'ak. Ve in mâ şeytehu nefe'ak. Ve in şârektehu nefe'ak.
0: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mü'min, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.''

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebul Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.''

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Şirk ve putperestlikten uzak durmak. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayarlar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. Bakara Suresi 165. Ayet. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Yunus Suresi 106. Ayet. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den tevarüs edilen tek tanrıcı, tevhid ve haniflik inancı, İslam öncesinde cahilce yaşayan Arapların pek çoğu tarafından terk edilmişti. Bunlar ay, güneş ve yıldızlar gibi gök cisimlerine tanrılık atfederlerdi. Duyularla idrak edilemeyen cin ve melek gibi varlıklara da tanrılık yakıştırmasında bulunurlar, bunları Allah'a ortak koşar, ona oğullar ve kızlar nispet ederlerdi. Zamanla da Allah'a şirk koşmayı adet haline getirmişler, sanem, vesen ve nasb denilen putlara, heykellere ve dikili taşlara tapmaya başlamışlardı. Onların Allah'a ortak koştukları putlar, Hazreti Peygamber'e gelen vahiylerle kimseye faydası veya zararı dokunmayan, hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda veya zarar veremeyen, yaşatmaya ve hayata son vermeye, ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen, hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamayan, hatta sineğin kendilerinden kaptığı bir şeyi geri alamayacak kadar aciz varlıklar olarak nitelendi. Müşrikler putlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları, Allah katında şefaatçi olmaları için taptıklarını ve atalarının da aynı yolu izlediğini söylüyordu. Oysa Kur'an'da Allah'ın varlığı ve birliği inancı birçok ayette açıkça ifade edilmenin yanı sıra herhangi bir varlığın onun uluhiyetine, tanrılığına ortak koşulmaması, sadece ona kulluk edilmesi, ancak ondan yardım istenmesi ve ona sığınılması, şefaatin ancak Allah'tan beklenmesi ve onun izniyle gerçekleşeceğine inanılması emredildi. Hazreti Peygamber de bu hak dine muhalif inanç ve uygulamaları ortadan kaldırıp tevhid ve İslam binasını gerçek kimliğine kavuşturmak için peygamber olarak görevlendirilmişti. Asabiyet, kabile tutuculuğu ve ırkçılıktan uzak durmak. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahsa peygamberine ve inananlara huzur ve güveni indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Fetih Suresi 26. Ayet. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi 103. Ayet. Asabiyet adı verilen kabile mensuplarının birlikte hareket etmelerini sağlayan kabilecilik ruhu ve dayanışma duygusu İslam öncesi dönemde oldukça güçlüydü. Müşriklerin bu tutumları Kur'an'da hamiyetül cahiliye şeklinde yer almış ve kafirler taassuba varan aşırı kabilecilik, kin, öfke, şiddet ve düşmanlık duygularından dolayı eleştirilmişlerdi. Ayrıca eşitlik ve adaletin yerine kabileciliği ve üstün ırk düşüncesini öngören hükmül cahiliyeyi geri getirmek isteyenler bu davranışlarından dolayı Kur'an'da kınanmışlardı. Hazreti Peygamber'in haksız da olsa kendi kabilene arka çıkmandır diyerek tanımladığı asabiyet duygusu, insanlar arasında yalnızca takvayı üstünlük ölçüsü kabul eden İslam dini tarafından kaldırılmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber, Mekke'nin fethedildiği gün yaptığı konuşmasında, tüm insanların Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'in ise topraktan yaratıldığını bildirmiş ve insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Hazreti Peygamber her fırsatta kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliğini yerleştirmeye çalışmıştır. Nitekim bir seferinde Ensar ve Muhacir arasında bir tartışma yaşanmış ve taraflar "Yetişin ey Ensar" ve "Muhacirler yetişin" şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Bu sözleri duyan Hazreti Peygamber, "Bu cahiliye çağrıları da nedir?" şeklinde söz konusu ırkçı hareketlere tepki göstermişti. Ayrıca Hazreti Peygamber, "Kim kabilecilik, ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yolunu şaşırmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümüdür" buyurmuştur. Habeşli siyah bir köle olan Bilal Habeşi ve Ebu Zer arasında geçen bir tartışmada, Ebu Zer'in Bilal'i zenci olan annesinden dolayı ayıplaması üzerine Allah Resulü onu, "Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin" diye uyarmıştı. Övünmemek ve kibirlenmemek. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın, kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Mü'min Suresi 56. Ayet. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma, ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. İsra Suresi 37. Ayet. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler, onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Araf Suresi 146. Ayet. Cahiliye ahlakının en temel kavramlarından olan övünme ve kibir, cahiliye edebiyatının başlıca konularındandı. Cahiliye insanı ve özellikle cahiliye şairi, yiğitlik, mertlik, cömertlik ve zeka gibi üstünlükleriyle kendi kabilesinin asaleti, cömertliği ve cesareti, hatta saldırganlık ve kan dökücülüğüyle övünür, aynı şekilde başkalarını yermekten de büyük bir zevk alırdı. Mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu, soylarının asaletini şeref sebebi sayar ve buna öylesine önem verirdi ki, mezarlıklara giderek ölmüş akrabalarının kabirlerini gösterir, onların çokluğuyla da övünürlerdi. Kibrin en ileri derecesi ise, gerçeği kabule yanaşmayarak Allah'a karşı büyüklenmek ve ona boyun eğip kulluk etmeyi kendine yedirememekti. Araf suresinin 146. ayetinde kibir taslayanlar eleştirilirken, haksız olarak kaydının konması dikkate alınarak, bir kimsenin sahip olduğu gerçek meziyet ve erdemleri ölçüsünde kendi değerinin farkına varmasında bir sakıncanın bulunmadığı belirtilmiştir. Gerek kibir, gerekse ilgili diğer kavramlar, Hazreti Peygamber'in sözlerinde de geçmektedir. Bunlara göre kibir, gerçeği inkar etmek, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemek, hor görmektir. Kibir, insanı zalimler arasına sokan başlıca kötü huylardan biridir. Böbürlenip çalım satanlar, Allah'ın ilgi ve merhametini kaybedeceklerdir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse, cennete giremeyecektir. Özellikle hadislerde geçen bu son ifade, kibrin ne kadar kötü bir huy olduğuyla ilgili olarak bütün kaynaklarda zikredilmiştir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü

0: toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken alın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar, kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücuduyla birlikte dönerdi. bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz. Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitab-ül Libas ya da Kitab-ü Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına naleyn adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzaiye,

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi, yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.
2: Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer, ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimiz dönemi sosyal etkinlikleri hakkında bilgiler sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, toplum ve birey düzeyinde meşru ölçüler çerçevesinde eğlenmek tabii bir ihtiyaçtır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine sakinlerinin yılda iki bayram kutladıklarını gördü. Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir buyurarak bu günlerde meşru olan bayram şenliklerine izin vermiştir. Peygamber Efendimiz döneminde düşman saldırısı bulunmadığı zamanlarda bayram boyunca silahla evden çıkılmasının, kılıç ve diğer silahların taşınmasının yasaklandığına dair rivayetler vardır. Muhtemelen bu yasaklar dikkatsizlik ve tedbirsizlik yapılarak özellikle kalabalık yerlerde ve dar yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesine ve bayramın huzurunu bozabilecek olaylara yönelik tedbirlerdir. Peygamberimiz bu şenliklerde cahiliye döneminin hurafeye dayalı ve tevhid inancına aykırı geleneklerine ve bayram kutlamalarına müsaade etmemiş, bilmeden bu tür taleplerde bulunan Müslümanlara da kesin bir şekilde red cevabı vermiştir. Huneyn gazvesine giderken bazı Müslümanlar yolda büyük bir ağaç görürler ve Hazreti Peygamber'den müşriklerin her yıl gelip silahlarını dallarına asarak yanında kurban keserek gün boyunca gölgesinde şenlikler yaptıkları Mekke yakınlarında Zat-ı Envat denilen ağaç gibi bir ağacında kendilerine tahsis edilmesini isterler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allahu Ekber, Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a hamdolsun ki Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz buyurmuş ve Kur'an-ı Kerim'den onların nasıl tanrıları varsa sen de bize öyle bir tanrı yap demişlerdi de Musa da onlara siz cahil bir topluluksunuz demişti mealindeki Araf suresi 138. ayeti okumuş ve bu istediklerinin bir çeşit cahiliye geleneği olduğunu söyleyerek sizden öncekilerin geleneğini mi izleyeceksiniz buyurmuştu. Yani söz konusu olan bir eğlence de olsa Hazreti Peygamber bu konuyu önemsemiş, cahiliye dönemine ait olan bir uygulamaya izin vermemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz döneminde dini ve sosyal olmak üzere iki yönü bulunan Ramazan ve Kurban Bayramı kutlamaları musalla yani namazgah adı verilen geniş bir alanda kadınların ve genç kızların da katıldıkları bayram namazıyla başlardı. İlk defa bayram namazı musallada, hicretin ikinci yılında, kurban bayramında, zilhicce ayının 10. günü kılınmıştır. Peygamber Efendimiz bu musallada kurbanını keser, bayram günlerinin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ederdi. Kendisi de bir defasında Mescid-i Nebevi'nin toprak zemini üzerinde bir grup Habeşli'nin oynadığı mızrak kalkan oyunlarını hanımı Hazreti Ayşe ile birlikte seyretmişti. Ayrıca kendisi seyretmemekle birlikte Hazreti Ayşe'nin yanında cariyelerin def çalıp oynamalarına da izin vermişti. Hazreti Peygamber zamanındaki eğlencelerden biri de hayvan yarışlarıydı. Yarıştırılan bu hayvanlar da at ve deve gibi binek hayvanlarıydı. Hazreti Peygamber bu yarışları teşvik etmiş, yarışların mesafesi idmansız atlar için yaklaşık 1600 metre uzunluğunda Seniyetül Veda ile Beni Züreyk Mescidi arası, özel olarak yarışı hazırlanmış atlar içinse yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Hafya ile Seniyetül Veda arasıydı. Bu yarışlar bizzat Hazreti Peygamber'in öncülüğünde yapılır ve yarışı kazananlar ödüllendirilirdi. Muhtemelen bu yarışlara kadın erkek, genç yaşlı herkes seyirci olarak katılır, böylece herkes bu yarışların heyecanını yaşardı. Bunların yanında o dönemde özellikle bayramlarda koşu yarışlarının yapıldığı da bilinmektedir. Yine o günlerde ok atma da savaşa hazırlık yanında önemli bir eğlence vasıtasıydı. Düğün, bayram, sefere çıkış, ticaret kervanlarını karşılama ve uğurlama zamanlarında çalgı ve davul çalınması da adetti. Bunun dışında o günün eğlence vasıtaları arasında yüzme, çeşitli harp oyunları, avlanma ve güreş de sayılabilir. Hazreti Peygamber nikahın gizli tutulmayıp duyurulmasını, çalgı çalınıp şarkılar söylenerek kutlanmasını tavsiye ederek düğün eğlencesini de tasvip etmiştir. Kendisi de her zaman için davetlilerine ikramda bulunmuş,

0: ve bunu tavsiye etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber insanların biyolojik ve sosyal yöndeki istek ve ihtiyaçlarını çok iyi bilir. Bu sebeple de meşru zemin içinde ve aşırılığa kaçmadan normal bir şekilde eğlence ihtiyacının karşılanmasına izin verirdi. Eğlencenin dinen caiz olmayacağı şeklinde kanaate sahip olanlar o gün de vardı. Hazreti Peygamber konuyu yeterince takdir edemeyip karşı çıkan bu gibi kimselere ikaz ediyor, onlara ilişmeyin, bugünler bayram günleridir diyordu böyle düşünen kimselere. Ancak bu kutlamalarda haram ve harama yol açan şeyler kesinlikle bulunmadığı ve böyle bir şeye asla izin verilmediği de bir gerçektir. Peygamber Efendimiz dönemi sosyal etkinliklerini ele alırken önemli bir konu olan o dönem tıp ve sağlık ilmi konusunda da bilgi sunmak yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Hazreti Peygamber döneminde Hicaz'da Haris bin Kelede gibi tabipler bulunmakla beraber Araplar arasında yanlış ve batıl tıbbi telakkiler de yaygındı. Mesela yılan sokmuş bir kimseyi zehrin vücuda yayılmaması için uyutmaz, üstüne başına ziller takarlardı. Şaşılığı hastayı değirmen taşına baktırarak tedavi etmeye çalışır, hastaları kahinlere götürür, büyüler yaptırır, tapınaklarda kurban keser ve bu suretle hastaların vücuduna girmiş şeytanların çıkacağına inanırlardı. Peygamber Efendimiz bu tür yanlış, batıl ve değeri olmayan hurafelere dayalı anlayış ve tedavi usullerini kaldırarak tıbba yeni bir anlayış getirdi. Her hastalığın bir çaresi olduğunu bildirerek tedavi yollarının araştırılmasını teşvik etti. Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa sebep olacağı zararı öder buyurarak tabip olmayanların hasta tedavi etmeleri halinde hastaların uğrayacağı zararın onlara ödetilmesi gibi çağdaş dünyanın ancak bugünlerde ulaştığı bir seviyeyi işaret etmesi hayli dikkat çekici bir durumdur. Peygamber Efendimiz ashabına her daim hasta olunduğunda uzman bir hekime müracaat etmeyi ve cahil tabiplerden yüz çevirmeyi de tavsiye etmiştir. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak, salgın hastalık bulunan mahalle girmemek, bu tür hastalığın bulunduğu yerden dışarı çıkmamak, vücut, el ve diş temizliğine dikkat etmek, yiyecek ve çevre temizliğine önem vermek, yiyecek ve içeceklerde orta yolu korumak, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, hastalanınca tedavi olmak, hastalara çeşitli tedavi usulleri tarif ederek bir ilaç telakkisi oluşturmak, ilaç kullanmak, kan aldırmak ve benzeri hususlar Hazreti Peygamber'in uyguladığı koruyucu ve tedavi edici tıbbi metotlardır. Hazreti Peygamber'in tıbba dair hadislerinin bir kısmı genel tıp konularına, bir kısmı koruyucu hekimliğe ve diğer bir kısmı da tedavi etmeye dair ilaç tariflerinden ibarettir. Bu hadislerin çoğu o dönemde Arap Yarımadası'ndaki yanlış tıbbi uygulamaları düzeltmek ve tıbba yeni bir hüviyet kazandırmak gibi önemli bir rol oynamış, Orta Çağ'a hakim olan bir İslam tıbbının doğmasına zemin teşkil etmiştir. Öyle ki Ebu Bekir Razi ve İbn-i Sina ile bunlardan sonra gelen meşhur tabiplerin bilimsel açıklamalarının en başta gelen kaynakları Kur'an-ı Kerim'in tıpla alakalı ayetleriyle Hazreti Peygamber'in aynı konudaki hadisleridir. Meşhur hadisçiler eserlerinde Hazreti Peygamber'in tıpla ilgili hadislerine yer vermiş, hatta bu konuya Kitab-ı Tıp adı altında özel bölümler ayırmışlardır. Bunların dışında ayrıca Tıbb-ı Nebevi adı altında müstakil eserler kaleme alınmıştır. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Ebu Vakkas hastalandığında onu ziyarete gitmiş ve Haris bin Kelede'yi çağırın, o iyi bir hekimdir, seni tedavi etsin talimatını vermiştir. Allah verdiği derdin şifasını da verir. Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan ayrılmayınız. Size ne oluyor ki dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız. Beyanları, Peygamber Efendimizin tedavi olmaya verdiği değeri, koruyucu hekimlik ve karantina usulleri konusundaki hassasiyetini ve temizliğe verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı tebliğ ederken kalplerin tabibi olarak insanların ebedi mutluluğu için çırpınan Allah Resulü Efendimiz, onların beden sağlıkları için de ciddi gayret sarf etmiştir. Hazreti Peygamber, ashabına sağlığın kıymetini bilmeleri ve sağlıklarını korumalarını tavsiye ederken, hastalandıkları zaman tedavi olmaları konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Üsame bin Şerik der ki, bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Ashabı onun yanında sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış gibi sessiz ve hareketsiz bir halde saygılı bir hal ile durmaktaydı. Selam verip oturdum. Hazreti Peygamber'in yanında çeşitli bölgelerden gelmiş bedeviler de vardı. Bu arada Hazreti Peygamber, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıştır. Allah indirdiği derdin şifasını da indirmiştir buyurdu. İşte bunlar Hazreti Peygamber'in sağlığın korunması ve hasta olunduğunda tedavi olunması gerektiğine dair hadislerden sadece birkaçıdır. Peygamber Efendimiz'in sağlık konusundaki hadislerine bakıldığında insanın sağlık gibi bir nimetin değerini bilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Peygamberimizin ifadesiyle herkes öncelikle vücudunun kendisi üzerinde hakkı olduğunun farkına varmalı, sağlığını bozucu davranışlardan ve yaşama şeklinden kaçınmalı, hasta olmamak için gerekli tedbirleri alarak kendisini korumaya çalışmalıdır. Bakınız, haramları ve vücuda zarar verecek şeyleri Peygamber Efendimiz ara vermeksizin sürekli oruç tutarak oldukça zayıflayan birine sadece Ramazan ayında oruç tutmasını, kendisine işkence etmemesini emretmiş, böylece o kimsenin sürekli oruç tutarak kendisine zarar vermesine dahi izin vermemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Kepçe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimiz dönemi sosyal etkinlikleri hakkında bilgiler sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, toplum ve birey düzeyinde meşru ölçüler çerçevesinde eğlenmek tabii bir ihtiyaçtır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine sakinlerinin yılda iki bayram kutladıklarını gördü. Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir buyurarak bu günlerde meşru olan bayram şenliklerine izin vermiştir. Peygamber Efendimiz döneminde düşman saldırısı bulunmadığı zamanlarda bayram boyunca silahla evden çıkılmasının, kılıç ve diğer silahların taşınmasının yasaklandığına dair rivayetler vardır. Muhtemelen bu yasaklar dikkatsizlik ve tedbirsizlik yapılarak özellikle kalabalık yerlerde ve dar yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesine ve bayramın huzurunu bozabilecek olaylara yönelik tedbirlerdir. Peygamberimiz bu şenliklerde cahiliye döneminin hurafeye dayalı ve tevhid inancına aykırı geleneklerine ve bayram kutlamalarına müsaade etmemiş, bilmeden bu tür taleplerde bulunan Müslümanlara da kesin bir şekilde ret cevabı vermiştir. Huneyn gazvesine giderken bazı Müslümanlar yolda büyük bir ağaç görürler ve Hazreti Peygamber'den müşriklerin her yıl gelip silahlarını dallarına asarak yanında kurban keserek gün boyunca gölgesinde şenlikler yaptıkları Mekke yakınlarında Zat-ı Envat denilen ağaç gibi bir ağacın da kendilerine tahsis edilmesini isterler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allahu Ekber, Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a hamd olsun ki Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz buyurmuş ve Kur'an-ı Kerim'den onların nasıl tanrıları varsa sen de bize öyle bir tanrı yap demişlerdi de Musa da onlara siz cahil bir topluluksunuz demişti mealindeki Araf suresi 138. ayeti okumuş ve bu istediklerinin bir çeşit cahiliye geleneği olduğunu söyleyerek sizden öncekilerin geleneğini mi izleyeceksiniz buyurmuştu. Yani söz konusu olan bir eğlence de olsa Hazreti Peygamber bu konuyu önemsemiş, cahiliye dönemine ait olan bir uygulamaya izin vermemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz döneminde dini ve sosyal olmak üzere iki yönü bulunan Ramazan ve Kurban Bayramı kutlamaları Musalla yani namazgah adı verilen geniş bir alan.

da kadınların ve genç kızların da katıldıkları bayram namazıyla başlardı. İlk defa bayram namazı musallada hicretin ikinci yılında, kurban bayramında Zilhicce ayının 10. günü kılınmıştır. Peygamber Efendimiz bu musallada kurbanını keser, bayram günlerinin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ederdi. Kendisi de bir defasında Mescid-i Nebevi'nin toprak zemini üzerinde bir grup Habeşli'nin oynadığı mızrak kalkan oyunlarını hanımı Hazreti Ayşe ile birlikte seyretmişti. Ayrıca kendisi seyretmemekle birlikte Hazreti Ayşe'nin yanında cariyelerin def çalıp oynamalarına da izin vermişti. Hazreti Peygamber zamanındaki eğlencelerden biri de hayvan yarışlarıydı. Yarıştırılan bu hayvanlar da at ve deve gibi binek hayvanlarıydı. Hazreti Peygamber bu yarışları teşvik etmiş, yarışların mesafesi idmansız atlar için yaklaşık 1600 metre uzunluğunda Seniyetül Veda ile Beni Züreyk mescidi arası, özel olarak yarışı hazırlanmış atlar içinse yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Hafya ile Seniyetül Veda arasıydı. Bu yarışlar bizzat Hazreti Peygamber'in öncülüğünde yapılır ve yarışı kazananlar ödüllendirilirdi. Muhtemelen bu yarışlara kadın erkek, genç yaşlı herkes seyirci olarak katılır, böylece herkes bu yarışların heyecanını yaşardı. Bunların yanında o dönemde özellikle bayramlarda koşu yarışlarının yapıldığı da bilinmektedir. Yine o günlerde ok atma da savaşa hazırlık yanında önemli bir eğlence vasıtasıydı. Düğün, bayram, sefere çıkış, ticaret kervanlarını karşılama ve uğurlama zamanlarında çalgı ve davul çalınması da adetti. Bunun dışında o günün eğlence vasıtaları arasında yüzme, çeşitli harp oyunları, avlanma ve güreş de sayılabilir. Hazreti Peygamber nikahın gizli tutulmayıp duyurulmasını, çalgı çalınıp şarkılar söylenerek kutlanmasını tavsiye ederek düğün eğlencesini de tasvip etmiştir. Kendisi de her zaman için davetlilerine ikramda bulunmuş ve bunu tavsiye etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber insanların biyolojik ve sosyal yöndeki istek ve ihtiyaçlarını çok iyi bilir, bu sebeple de meşru zemin içinde ve aşırılığa kaçmadan normal bir şekilde eğlence ihtiyacının karşılanmasına izin verirdi. Eğlencenin dinen caiz olmayacağı şeklinde kanaate sahip olanlar o gün de vardı. Hazreti Peygamber konuyu yeterince takdir edemeyip karşı çıkan bu gibi kimselere ikaz ediyor, "Onlara ilişmeyin, bugünler bayram günleridir." diyordu böyle düşünen kimselere. Ancak bu kutlamalarda haram ve harama yol açan şeyler kesinlikle bulunmadığı ve böyle bir şeye asla izin verilmediği de bir gerçektir. Peygamber Efendimiz dönemi sosyal etkinliklerini ele alırken önemli bir konu olan o dönem tıp ve sağlık ilmi konusunda da bilgi sunmak yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Hazreti Peygamber döneminde Hicaz'da Haris bin Kelede gibi tabipler bulunmakla beraber Araplar arasında yanlış ve batıl tıbbi telakkiler de yaygındı. Mesela yılan sokmuş bir kimseyi zehrin vücuda yayılmaması için uyutmaz, üstüne başına ziller takarlardı. Şaşılığı hastayı değirmen taşına baktırarak tedavi etmeye çalışır, hastaları kahinlere götürür, büyüler yaptırır, tapınaklarda kurban keser ve bu suretle hastaların vücuduna girmiş şeytanların çıkacağına inanırlardı. Peygamber Efendimiz bu tür yanlış, batıl ve değeri olmayan hurafelere dayalı anlayış ve tedavi usullerini kaldırarak tıbba yeni bir anlayış getirdi. Her hastalığın bir çaresi olduğunu bildirerek tedavi yollarının araştırılmasını teşvik etti. Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa sebep olacağı zararı öder
buyurarak, tabip olmayanların hasta tedavi etmeleri halinde hastaların uğrayacağı zararın onlara ödetilmesi gibi çağdaş dünya

0: dünyanın ancak bugünlerde ulaştığı bir seviyeyi işaret etmesi hayli dikkat çekici bir durumdur. Peygamber Efendimiz ashabına her daim hasta olunduğunda uzman bir hekime müracaat etmeyi ve cahil tabiplerden yüz çevirmeyi de tavsiye etmiştir. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak, salgın hastalık bulunan mahalle girmemek, bu tür hastalığın bulunduğu yerden dışarı çıkmamak, vücut, el ve diş temizliğine dikkat etmek, yiyecek ve çevre temizliğine önem vermek, yiyecek ve içeceklerde orta yolu korumak, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, hastalanınca tedavi olmak, hastalara çeşitli tedavi usulleri tarif ederek bir ilaç telakkisi oluşturmak, ilaç kullanmak, kan aldırmak ve benzeri hususlar Hazreti Peygamber'in uyguladığı koruyucu ve tedavi edici tıbbi metotlardır. Hazreti Peygamber'in tıbba dair hadislerinin bir kısmı genel tıp konularına, bir kısmı koruyucu hekimliğe ve diğer bir kısmı da tedavi etmeye dair ilaç tariflerinden ibarettir. Bu hadislerin çoğu o dönemde Arap Yarımadası'ndaki yanlış tıbbi uygulamaları düzeltmek ve tıbba yeni bir hüviyet kazandırmak gibi önemli bir rol oynamış, Orta Çağ'a hakim olan bir İslam tıbbının doğmasına zemin teşkil etmiştir. Öyle ki Ebu Bekir Razi ve İbn-i Sina ile bunlardan sonra gelen meşhur tabiplerin bilimsel açıklamalarının en başta gelen kaynakları Kur'an-ı Kerim'in tıpla alakalı ayetleriyle Hazreti Peygamber'in aynı konudaki hadisleridir. Meşhur hadisçiler eserlerinde Hazreti Peygamber'in tıpla ilgili hadislerine yer vermiş, hatta bu konuya Kitab-ı Tıp adı altında özel bölümler ayırmışlardır. Bunların dışında ayrıca Tıbb-ı Nebevi adı altında müstakil eserler kaleme alınmıştır. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Ebu Vakkas hastalandığında onu ziyarete gitmiş ve Haris bin Kelede'yi çağırın, o iyi bir hekimdir, seni tedavi etsin talimatını vermiştir. Allah verdiği derdin şifasını da verir. Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan ayrılmayınız. Size ne oluyor ki dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız beyanları, Peygamber Efendimizin tedavi olmaya verdiği değeri, koruyucu hekimlik ve karantina usulleri konusundaki hassasiyetini ve temizliğe verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı tebliğ ederken kalplerin tabibi olarak insanların ebedi mutluluğu için çırpınan Allah Resulü Efendimiz, onların beden sağlıkları için de ciddi gayret sarf etmiştir. Hazreti Peygamber, ashabına sağlığın kıymetini bilmeleri ve sağlıklarını korumalarını tavsiye ederken, hastalandıkları zaman tedavi olmaları konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Üsame bin Şerik der ki, "Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Ashabı onun yanında sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış gibi sessiz ve hareketsiz bir halde saygılı bir hal ile durmaktaydı. Selam verip oturdum. Hazreti Peygamber'in yanında çeşitli bölgelerden gelmiş bedeviler de vardı. Bu arada Hazreti Peygamber, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıştır. Allah indirdiği derdin şifasını da indirmiştir." buyurdu. İşte bunlar Hazreti Peygamber'in sağlığın korunması ve hasta olunduğunda tedavi olunması gerektiğine dair hadislerden sadece birkaçıdır. Peygamber Efendimiz'in sağlık konusundaki hadislerine bakıldığında insanın sağlık gibi bir nimetin değerini bilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Peygamberimizin ifadesiyle herkes öncelikle vücudunun kendisi üzerinde hakkı olduğunun farkına varmalı, sağlığını bozucu davranışlardan ve yaşama şeklinden kaçınmalı, hasta olmamak için gerekli tedbirleri alarak kendisini korumaya çalışmalıdır. Bakınız, haramları ve vücuda zarar verecek şeyleri Peygamber Efendimiz ara vermeksizin sürekli oruç tutarak oldukça zayıflayan birine sadece Ramazan ayında oruç tutmasını, kendisine işkence etmemesini emretmiş. Böylece o kimsenin sürekli oruç tutarak kendisine zarar vermesine dahi izin vermemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.
1: Berâ bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mesh üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak

0: onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki. Sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hayatını Resulullah'a hizmete adayan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Rahmet peygamberiyle insanlığa ilettiği mesajlar vesilesiyle tanışan Abdullah bin Mesud, Mekke ulularının tehditlerine rağmen şehadet getirerek teslim olur Yüce Resul. Akabinde yanında çalıştığı Ukbe bin Ebi Muayit'ten ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisini gece gündüz onun hizmetine adar. Öyle ki Peygamber'in evindeki hallerini, herhangi bir yere gittiği zamanki tavır ve hareketlerini, uyuduğunda veya uyandığı zamanki durumlarını sahabe içinde en iyi bilen kişi odur artık. Nitekim Hazreti Peygamber, "Ey Abdullah, ben seni nehyetmedikçe sen perdeyi kaldırıp benim gizli konuşmalarımı da dinleyebilirsin." diyerek kendisine olan güvenini ifade eder. Mekke'de Hazreti Peygamber'den sonra ilk defa Kur'an'ı açıktan okuyarak müşriklerin saldırı

0: Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün olarak okunduğunu duymadı. Kim bunu onlara duyuracak diye konuşurken o, ben diye öne atılınca ashab, senin bunu yapman konusunda tedirginiz. Biz kendisini Kureyş'in tavrına karşı koruyacak bir aşirete sahip birinin bunu yapmasını istiyoruz cevabını verirler. Ancak İbni Mesud isteğinde ısrar edip, beni bırakın muhakkak ki Allah beni koruyacaktır cevabını verir ve ertesi gün kuşluk vakti Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin yanında yüksek sesle Rahman suresini okumaya başlar. Bedeli olacaktır bu tutumunun ve İbni Mesud hunharca darp edilerek bu bedeli öder. Sahabe-i kiram onun halini görünce işte biz de senin için bundan korkuyorduk dediklerinde tüm yaralarına rağmen gönlü ferah bir şekilde Allah'ın düşmanları bana hiçbir zaman şimdiki kadar basit görünmemişlerdi. Eğer isterseniz onlara yarın yine aynısını yapayım cevabıyla mukabelede bulunacak derecede merttir o. Önce Habeşistan'a hicret eden ilk grubun içinde yer alandır Hazreti Abdullah. Daha sonra Medine'ye hicret eden sahabe arasında yer alarak ikinci hicrete de katılma faziletini elde edendir. Medine'de İbni Mesud ve annesi için Mescid-i Nebevi'nin arka taraflarında oturacakları bir ev ayrılır ve peygamberin evine rahatça girip çıkmaları için kendilerine izin verilir. Hatta bu yakınlık sebebiyle dışarıdan gelen birçok kişi onu Hazreti Peygamber'in ailesinden zanneder. Bu derece yakındır Resulullah'a. Ondan zaruri durumlar haricinde ayrılmayan, bütün ömrünü Kur'an'a adayan İbni Mesud'un ilmi vukufiyeti de emsalsizdir. Bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yere sahiptir o. Kendisi bu hususta şöyle der. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Hiçbir ayet yoktur ki niçin indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Develerin ulaşabileceği yerde Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem mutlaka deveye binip ona giderdim. Hazreti Peygamber zamanında yapılan hemen hemen bütün savaşlara katılandır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Bedir Savaşı'nda savaştan önceki gece keşif kolunda görev alan ve savaş sonunda yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil'e hak ettiği dersi verendir ki, Hazreti Peygamber savaştan sonra Ebu Cehil'in kılıcını kendisine hibe eder. Ve Uhud Savaşı'nda ortaya çıkan panik esnasında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan dört sahabiden biridir o. Bütün hayatını peygambere hizmete adayıp, onun yanından bir an olsun ayrılmak istemeyen İbni Mesud, sahabe arasında gerek ahlak gerekse dini tutum ve davranış itibarıyla Hazreti Peygamber'e en çok benzeyenlerdendir. Nitekim Huzeyfe bin Yemana, Resulullah'ın davranışlarına en yakın olan kimseyi tanıtın da, kendisinden istediklerimizi alalım denildiğinde o, bütün bu hususlarda Resulullah'a en yakın olarak İbni Mesud'dan başkasını bilmiyorum cevabını vermiştir. Hazreti Ömer de İbni Mesud'u muallim ve vezir olarak Küfe'de görevlendirdiğinde oranın halkına hitaben yazdığı meşhur mektubunda ''Ben size Abdullah bin Mesud'u göndermekle sizi nefsime tercih ettim.'' diyerek onun kendi katındaki kıymetine işaret etmiştir. Hicretin 32. yılında 64 yaşında Medine'de vefat eder Abdullah bin Mesud. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin vazgeçilmezi olarak vasıflandırılabilecek bir ilkeyi koyar önümüze. Doğruluğa sarılınız. Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye, neticede Allah indinde sıddık, pek doğru sözlü mertebesine yazılır. Yalan söylemekten kaçının. Çünkü kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında kezzap, çok yalancı olarak yazılır.
1: Sahabe hatıraları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet

edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin, buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler, "Seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı." Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: "Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım.
Meleklerden biri

Der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor.

Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi. Bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak, yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu: temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü ümmetinin kötü amellerinden sayması bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için dua bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu. Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi. Hatta başka bir gün bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın. Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım. Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan

eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül, kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça ishir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı, hadislerin hikayeleri.

0: Vabisa bin Ma'bet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve ''İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa?'' dedi.
1: ''Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.''
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa ''Kendine danış, kalbine danış ey Vabisa!'' buyurdu.
1: ''Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü, peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?''
0: Kutlu Nebi, ''İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir.'' dedi.
1: ''Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?''
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve ''Kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.'' dedi.
1: ''Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.''
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin, malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse başlıyoruz. Haskun fi hilmihi ve ihtimalihi ve affihi ve sabrihi. Bu bahis Resul-i Kibriya Efendimizin hilmine, yumuşak huyluluğuna, ve ihtimalihi sıkıntılara tahammülüne ve affihi insanları affetmesine ve sabrihi ve sabretmesine dair. Hepimizin şiddetle muhtaç olduğumuz Efendimizin güzel bir koyunu okuyacağız. Rabbim hepimizi onun feyzinden hissedar eylesin. Vemmel hilmu vel ihtimali. Resul-i Kibriya Efendimizin hilmi, dertlere, sıkıntılara, kederlere dayanması. Vel affu mal kudreti. Suçluları cezalandıracak gücü, kudreti olduğu halde onu bağışlaması. Ve sabru ala ma yukra, fenalıklara sabretmesi hakkındadır. Yani başa gelen sıkıntılara, kötülüklere, fenalıklara sabretmesi husus. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, öbeyne

هذه الألقاب فرق. Bu saydığımız ilim, dayanma gücü, sabır gibi ifadeler arasında farklar vardır. Bunlar aynı şey değil, aralarında fark vardır. E şimdi onları tarife başlıyor. E diyor ki, فَاِنَّ الْحِلْمَ حَالَةِ قَذَقُّرٍ وَسَبَاتٍ اِنْدَ الْاَسْقَابِ الْمُحَرِّكَاتِ Hilim nedir? Hilim dediğimiz şey nedir? İnsanın kızmasını, öfkelenmesini gerektiren bir durum olduğunda, kızacak, öfkelenecek bir hadise meydana geldiğinde, insanın kızmayıp vakur davranması, sakin olması. Hilim dediğimiz kızacak hadiseler olduğu halde kızmayın, sabretmesi. Peki hilim bu. Yani kızılacak olaylar karşısında sakin davran. Vel ihtimal, bir de ihtimal kelimesi var. Bu nedir? Hapsün nefsi indel alami vel müziyat. İhtimal, hamman kelimesinden bilirsiniz ya. Sırta yüklenmek. Yani acıları kalbe gömmek. İhtimal kelimesini anlamak için hamal kelimesinden hatırlarsanız daha kolay öğrenirsiniz. Mesela diğer canlılar da insanlara sıkıntı verir. İhtimal böyle durumlarda kendimi tutmak, gerek insanlar gerek diğer varlıklar, özellikle hayvanlarla meşgul olan köylüleri düşünelim mesela, bazen huysuzluk yapan hayvanlar vesaire, onları dövmemek, canlarını acıtmamak lazım. Ve mislüha es-sabr ve meaniha mütefârikatü. Mütekâribedir. Peki sabır nedir? Şimdi hilmi gördük, ihtimali gördük. Bir de sabır var dedik. Sabır nedir? Sabır da hilim ve ihtimal ile aynı manadadır. Bunlar birbirine yakın manalara geliyor. Manaları birbirine yakındır. Ve emmel afu fehuve terkül muâhazet. Af nedir peki? Af dediğimiz şey nedir? Af, suçluyu cezalandırma imkanı varken onu bağışlamaktır. Yani biri suç işliyor karşımızda. Mesela size hakaret ediyor. Onu cezalandırma imkanımız var. Veya kendisine bağırıp çağıracak imkanımız var. Böyle durumlarda sabretmek, tahammül etmek ve onu bağışlamak. Af bu işte. Birini cezalandırma imkanı, gücü, kudreti olduğu halde onu bağışlamak. Ve haza kulluhu mimma eddeballahu ta'ala bihi nebiyyehu sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu güzel huylar, yani hilim, ihtimal, sabır, af, Allah Teala'nın sevgili peygamberine ihsan ettiği, lütfettiği, bağışladığı huylardandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmuştur. Huzil affe ve nurbil urfi ve ağrı danil cahidi. Araf suresinin 199. ayeti kerimesidir bu. Efendimiz'i Allah Teala terbiye etmiştir diyor ki, Peygamber Efendimiz'in eğitimini Allah Teala lütfetmiştir. Bu ayeti kerime de Efendimiz'e şöyle hitap ediyor. Ey benim peygamberim, insanlara iyiliği emret ve kendini bilmez cahillere de aldırma. Sen affet, affet, insanları affet ve onlara iyi hareket etmelerini, iyi davranmaları emret. Sonra senin canını sıkan, seni üzen cahillere de kulak ver. Ruviye ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme lemma nezelet aleyhi hazihil aye se'ele Cibril aleyhisselam an tevilia. Hep diyoruz ya, Peygamber Efendimizin hocası Cebrail aleyhisselam. Bu ayeti kerime nazil olduğu vakit, rivayet edildiğine göre

Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bu ayetin yorumunu sordu. Ne demektir dedi. Enteresan değil mi? Ayeti kerime geliyor. Peygamber Efendimiz bunu anlamakta müşkülat çekiyor. Cebrail aleyhisselama soruyor. Bunun manası nedir? Nasıl anlayacağız? Fekâle lehu fettâ es'elel âdine. Cebrail aleyhisselam da işin içinden çıkamadı. O da dedi ki, her şeyi en iyi tarzda bilen Allah Teala'ya sorayım. Ben de ona sorayım. Bunun manasını, ne olduğunu ben de Allah Teala'ya sorayım dedi. Sümme zehebe fe'etâhu fekâle. Cebrail aleyhisselam Allah Teala'nın huzuruna gitti. Peygamber Efendimizin bu ayeti kerimenin manasını sorduğunu Allah Teala'ya ifade etti. Sonra dönüp geldi, Peygamber Efendimizin yanına geldi ve ona dedi ki, ya Muhammed, İnnallâhe ye'muruke en tasile men kata'ake ve tu'ti men harameke ve tu'tiye men harameke ve ta'fura an men zalemek. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor Cebrail aleyhisselam. Allah Teala sana şunu emrediyor bu ayeti kerimeden. Senin ve ilgisini kesenle sen ilgini kesme. Bir adam seninle alakasını kesiyor. Görüşmüyor, konuşmuyor. Sen onunla ilgini kesme. Yani sen benimle alakamı kesiyorsan ben de dünden kestim deme ya. Varsın o cahil öyle söylesin. Tabii bu hepimize hitabe söylenmiş bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus bir husus değildir. Yani ey mümin diyor Allah Teala Hazretleri hepimize. Bir adam, bir şahıs seninle alakasını keserse, ilgisini keserse, görüşmez de sen ilgini kesme. Sen ona gidip gelmeye devam et. يَأْمُرُكَ اَنْ تَصِلَ مَنْ خَتَاكَ وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ. Sana vermeyene sen ver. Bir adam sana iyilikte bulunmuyor. İhtiyacın olan bir şeyi vermiyor. Ama sen ver, sen vermeye devam et. Yani o bir iyilik yapmıyor, benim ihtiyacım olan şeyi bana vermiyor deyip de ona arkanı dönme, yüz çevirme. Sen ona iyilik yap. Ve ta'fu an men zalemeke. Sana zulmedeni de affet. Allah Teala böyle söylüyor. Sana zulmedeni de affet. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimenin tefsiri fevkalade güzel doğrusu. Demek ki bizim ile görüşmeyen, ilgisini kesene devam edeceğiz, gideceğiz, görüşeceğiz, ilgimizi kesmeyeceğiz. Ve kâle lehu, Allah Teala Hazretleri Lokman Suresinin 17. ayeti kerimesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendinize şöyle buyurdu. Başına gelen sıkıntılara sabret, tahammül et. Başına gelen dertlere, acılara, sıkıntılara tahammül et, sabret. İşte böyle hususlarda, yani can sıkan, insanı üzen, kederlendiren hususlarda azimli ve kararlı olunması gerekir. Yani başkaları senin canını sıkıyorsa sen sabret, tahammül et. İşte bu gibi hususta sabredilmesi, dayanılması, direnilmesi gereken hususlardır diyor. Yani azimli, kararlı ol bu mevzuda. Başına gelen sıkıntılara sabret. Rakale Teala, hasbir kema sabera ülül azm miner rusul. Ahkaf suresinin 35. ayeti kerimesi yine Efendimiz'e yönelik. Yani tabi Efendimiz'in şahsında hepimize yönelik bir emir. Allah Teala Efendimiz'e şöyle buyurdu. Azim ve sebat sahibi olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de aynı şekilde sabret. Yani büyük peygamberler,
Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Nuh gibi büyük peygamberler kendi milletlerinden gelen fenalıklara sabrettiler, tahammül ettiler. Sen de onlar gibi ol. Sen de milletinin, halkının, kendilerine Allah'ın emirlerini getirdiği insanların vereceği sıkıntılara tahammül et. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَهُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ وَكِيمٌ. Allah Teala Nur suresinin 22. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. İçinizdeki fazilet sahibi kimseler, yani İslam ahlakını özümsemiş, benimsemiş olan Müslümanlar affetsinler, boş görsün. Kendilerini üzen, canlarını sıka, kaba davranan insanları affetsinler. Onların kabalıklarını hoş görsün. Siz Allah'ın sizleri affetmesini istemez misiniz? Allah Teala böyle buyuruyor. Siz benim sizi affetmemi istemez misiniz? İstersiniz, kim istemez? İşte o zaman siz de affedin buyuruyor. Eğer benim sizi affetmemi istiyorsanız, o halde siz de benim kullarımın kabahatlerini affedin. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Teala Hazretleri bizden kullarına ve mahlukatına karşı anlayışlı, şefkatli, merhametli olmamızı istiyor. Eğer benim sizi affetmemi istiyorsanız, siz de benim yarattıklarıma karşı şefkatli olun, merhametli olun, anlayışlı olun buyuruyor. Ve Kâle Teâlâ, müellifimiz bir ayeti kerime daha almış. Şura suresinin 43. ayeti kerimesini almış. Allah Teala bu ayeti kerimede ne buyuruyor? Ve lemen sabera ve gafer inne zalike lemin azmül umur. Kim kötülükler karşısında sabredersin, tahammül edersin, suç bağışlarsa, işte bu azimli ve kararlı olunması gereken hususlardandır, konulardandır. Evet, yani birinin size hakaret etmesi, sabrınızı denemesi adeta, canınızı yakması gibi hususta kararlı olunması ve sabredilmesi gereken önemli konulardandır buyuruyor Allah Teala. Vela hafa bima yu'seru min hilmihi ve ihtimalihi. Şimdi müellifimiz bu ayeti kerimeleri verdikten sonra bunun yorumunu şöyle yakıyor. Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar hilim sahibi olduğu ve karşılaştığı sıkıntılara tahammül ettiği bu konuda rivayet edilen hadisi şeriflerde görülmektedir. Yani bu hususta Efendimizin başından geçen olaylar var. Onlar Efendimizden nakledilen hadisi şeriflerde zikredilmekti. Ve enne kulle halimin kad urifet minhu zelle ve hufizat anhu heffe. Tabii ki güzel kardeşlerim, peygamberler farklı insanlardır. Evet, onlar da bir insandır ama Allah Teala Hazretleri onları farklı özelliklerde donatmıştır. Onların dışındaki insanlar ne kadar halim, ne kadar sabırlı olurlarsa olsunlar, kızdıkları zaman mutlaka hata ederler, açık verirler diyor. Evet, peygamberler gibi hiç bir insan olabilir. Çünkü Allah Teala Hazretleri onları en mükemmel şekilde yaratmıştır. Özel surette terbiye etmiş, eğitmiştir. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem la yezidu ma kesretil eza illa sabra ve ala israfil dahili illa hilme. Serveri Enbiya Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş kavminden yani

0: kendi kavminde, kendi milletinde ne kadar sıkıntı görürse o kadar sabredir. Onların azgınlıkları, saygısızlıkları, terbiyesizlikleri ne kadar fazla olursa olsun, Efendimiz de o nispette sabreder. Kendini bilmez müşriklerin taşkınlıkları karşısında sükunetini muhafaza eder. Yani bunlar bana şöyle fenalık yapıyor, ben de onlara yapayım demezdi. O sıkıntılara tahammül ederdi. Karşısındaki insanlara onları kıracak, kalplerini incitecek şeyler söylemez. İnşallah önümüzdeki derste Rabbim imkan verirse devam edelim sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail ediniz. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve, "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tala'l Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı. İnsan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi, kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Tala'l Bedru aleyna. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur, buyurmuştur. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir, buyurur. Bunun üzerine o, Ya Rabbi, razı oldum, der. Bu defa Musa aleyhisselam, Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl, diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip

0: başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir, buyurmuştur.
1: Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz "Bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun." dedik. Bunun üzerine "Siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu," buyurdu.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.

vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığını farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eğleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini uyan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu,

0: hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, iştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
1: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim!" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim!" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu

şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde, Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi, Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin" buyurmuştur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin" desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. En son kaldığımız hadis 612 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kâle, buyurdu ki, لَوْ دُعِيتُ اِلَى كُرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ. Sadece bir kol yahut paça yemeğe davet edilseydim, illaki icabet ederdim. Yani bunu azımsamaz, küçümsemez, hor görmezdim. Adamın elinde o kadar varmış, o kadarına gücü yetmiş, gönlünden kopmuş beni davet ediyor. Karşılık verirdim. Tevazuunun toplum hayatındaki en belirgin hali, insanlar arasındaki ekonomik farkların, kariyer farklarının, hatta soy soptan kaynaklanan asalet farklarının tamamen nötrleştirilmesi, göz ardı edilmesi, önemsenmemesi. Değil mi ki karşımda bir insan var ve benimle belli bir ilişki kurmak istiyor, gah selam vererek, gah yemeğe davet ederek, gah konuşmaya çalışarak, ben ona karşılık veririm. Yiyecekte ne var? Kol mu? Yahut paçadan mı ibaret? O zaman gelmiyorum veya başka işim var yahut başka yere davetliyim gibi davet sahibinin mütevazi sofrasından kaçınmam, uzak durmam, bir bahaneyle yol arayıp

kaçmam. Tam tersi, değil mi ki beni davet ediyor? La acabtu, kesinlikle icabet ederdim. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la tahkiranne caratun, bir komşu kadın, başka bir komşu kadının davetini sakın ha hakir görmesin. Velev firsene şeatin. Velev ki bir kuzu kemiğindeki basit bir et için davet etmiş olsa bile asla hakir görmesin. Tahkir ağır bir cürüm. Ancak müstekbirlerin rahatlıkla ve kolaylıkla işledikleri bir şey. Hatta kendilerine bunu hak saydıkları bir şey. Kendi varlıkları dolayısıyla, güçleri, kariyerleri, imkanları dolayısıyla belli bir heybet ile normal insanları, sade insanları aşağıladıkları, onlara böyle yukarıdan baktıkları durumlar artık bir alışkanlık meselesidir böyleleri için. Ve tarih boyunca insanların oluşturduğu toplumlardaki en derin yaralardan bir tanesidir. Kendini üstün görür. Başkasıyla eşit görmez, bunu ekonomik gücüyle yapar yahut asaleti dolayısıyla böyle kabul edilmesini ister. Sade insanlarla, fakir insanlarla aynı sofraya oturmaz, aynı kaptan yemez. Sofra zengin değilse, ziyafet çeşitli rengarenk değilse, mekan onun istediği statüde elitlerin takıldığı bir yer değilse icabet etmez, kendisine yakıştırmaz. Ve bu kadim alışkanlık, ki kötü bir alışkanlık, ne kadar eski olursa olsun hala yenidir ve hala insanlar arasında öylece devam etmektedir. İslam peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu çok eski yaraya, bu derin yaraya ciddi bir merhem sürmüştür. Bizatihi kendisi hem Allah'ın peygamberi olarak, hem o günkü toplumun başındaki reis olarak, başkan olarak, yönetici olarak insanlar arasındaki bu sınıfsal ayrımlara müsaade etmemiş, tolerans göstermemiştir. Bizatihi kendisi yaşamında bunun en güzel örneklerini vermiş. İşte bu okuduğumuz rivayette, bilsem ki beni bir kuzunun sadece kolunu yahut paçasını yemeye davet ediyorlar, hiç umursamazdım, illa ki icabet ederdim. Cenab-ı Hak dünya hayatını, اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, bilesiniz ki dünya hayatı sadece laibun, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. وَزِينَةٌ dedi Cenab-ı Hak devamında, böyle süs ve takılar ile kendilerini ayrıcalıklı gösterme çabası içerisine girenler, وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, ve bununla birbirlerine karşı övünenler. Dünya tam bir övünç arenası. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, bizim şuyumuz var, bizim buyumuz var, sizin şuyunuz yok, sizinki daha kalitesiz, bizimkinin markası yüksek. Ta çocuk yaştan gençliğe, gençlikten orta yaşa, sadece mecraları değişen, küçük yaşlarda giyimde kuşamda kullanılan edevat ve araçtayken, büyük yaşlarda arabalarda, evlerde, katlarda, evin içinin donatılmasında, insanlarda hep aynı motivasyon. Başkalarından daha iyi olsun, daha üstün görünsün, çünkü biz daha üstünüz. Böyle olunca da kendi ayarındaki insanlarla oturur kalkar, başka kimselerin ne davetine icabet eder, ne de onları kendisi davet eder. Maksadı dünya olan, bakış açısı dünya odaklı bulunan, her şeyi buradaki varlıklar üzerinden ölçüp biçip tartan insanların, böylesi sınıfsal ayrımlar üzere sosyal ilişkilerini yönetmeleri gayet anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü onlar hayatı tam da bunun üzerine kurarlar. Birileri üsttedir, diğerleri aşağıdadır. Halbuki Allah Azze ve Celle bizleri akletmeye davet etti. Diğer insanları aşağılayarak caka sattığımız malları bize verenin o olduğunu bildirdi. Akleden bir insan Allah'ın verdikleri üzerinden kendi üstünlüğünü iddia etmez. Çünkü bugün veren Allah yarın geri alabilir. Neticede ölümle illaki geri alacaktır. Kul dünyaya nasıl
Çırılçıplak girdiyse yine öyle çıkacaktır. İnsanın değeri dünyada daha fazla sahip olduklarıyla değil, Cenab-ı Hak ile kurduğu ilişkisiyle, kulluğuyla belirginleşir, takvasıyla belirginleşir. Dolayısıyla ucu ırkçılığa kadar giden bu üstünlükçü anlayış, bu müstekbir anlayış Cenab-ı Hak'tan da uzaktır, Cenab-ı Hakk'ın dininden de uzaktır. Dolayısıyla onun elçisinin böyle demiş olması, herkese kapısını açmış olması, herkesin kapısına davet edildiği takdirde gitmeye hazır olduğunu ifade etmesi, tam da misyonuyla davet ettiği gerçeklikle uyumlu bir sonuçtur. Allah'ın Resulü tam tersine zenginleri önceleseydi, onlarla oturup kalksa, onların iftarlarına, onların davetlerine, onların yemeklerine sadece katılsaydı, fakirleri göz ardı edip yahut normal statüdeki insanlarla ilişki kurmaya yanaşmasaydı, bir elit gibi takılsaydı, davet ettiği gerçeklik ile yaşadığı pratik arasında makas açılırdı. Halbuki o neye davet ettiyse ona uygun yaşadı, ancak Allah'ın üstünlüğüne, onun kibriyasına, azametine çağırdı. Biz kulların onun fakir, çaresiz, bitkin kulları olduğumuzu, her neye kavuşursak buna ancak Allah'ın sayesinde kavuşabileceğimizi hatırlattı. Dolayısıyla Allah'ın verdikleriyle kalkıp Allah'ın kullarını aşağılamak da ne oluyor? Allah'ın bize sonradan ihsan ettikleriyle kendimizi iyi hissedip, belli bir övünce kapılıp, üstün görmeye ve diğer insanları aşağı ve düşük görmeye yönelmek denince bir şeydir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisiyle asla uyuşmaz. Kendinden yola çıkarak böyle örnek verdi Allah'ın Resulü. لَوْ دُعِيتُ اِلَا قُرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ Ben çağrılacak olsam bir kol yemeye yahut bir paça yemeye, bir hayvanın muhtemelen olabilecek en az, en sınırlı bir yemek için, öğün için işe yarar tarafları. Ama Allah'ın Resulü çağırsam illaki giderdim, kırmazdım buyurdu. Halbuki bizler tam tersi şeyler yapıyoruz. Davet eden kimseler, mühim kimseler ise davete icabet ediyoruz, önemsiyoruz. Hatta kılığımızda, kıyafetimizde hazırlık yapıyoruz. Böyle güçlü, muktedir, zengin insanlarla dip dibe bulunmanın hazzı bizi sarıyor. Ancak fakir kimseler çağıracak olursa, sofrada çok fazla bir şey olmayacağını önden kestirerek isteksiz yahut gönülsüz davranıyoruz. Bu durum o insanları çok incitir, rahatsız eder, kalplerinde yara oluşturur. Bir kimsenin buna yol açması Allah katında büyük vebal olur. Hadis-i şerifin devamında Resulullah buyurmuş ki وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ ذِرَاعٌ Bana bir kol hediye edilse, deminki davet idi, şimdi hediyeden bahsediyor. اَوْ قُرَاعٌ Yahut bana bir paça hediye edilse لَقَبِلْتُ Onu da kabul ederdim. Yani davet edilsem gider yerdim kola, paçaya. Hediye edilse bana kabul ederdim. Daha iyisine layığım. Bu ne ki, çok azmış. Sen bunu götür fakirlere ver vesaire deyip asla reddetmezdim. İmam Nevevi bu hadisi tevazu ve şefkat başlığı altında buraya koymuş. Zira esas olan insanların davranışları, hayatın içerisindeyken nasıl davrandıkları, önemli olan taraf bu. Yoksa edebiyatını yapmak, iyi anlatmak, bu tür konuları ortamlarda paylaşmak vesaire, bunlar o kişinin gerçeğini göstermez. Resulullah sadece böyle şeyleri konuşan, ifade eden, ancak yaşadığı lüks standarttan ödün vermeyen biri değildi. Tam tersi, öyle lüks bir standardı yoktu. Sade bir hayat yaşadı, yüksek refah düzeylerine, konfora özenmedi, öykünmedi. Hatta ve hatta eşlerinden bu yönde ciddi talepler aldı. Ancak bu taleplere karşılık vermedi. Eline çokça paranın
maddi imkanların geçtiği yıllar

0: zamanlarda dahi eski zamanlardaki gibi düşük standartlı yaşamayı, sade bir hayatı seçti. Hal böyle olunca başkalarının evine de rahat girdi çıktı, davetlerine rahat icabet etti. İlla evi şöyle olan, bahçesi böyle olan, sofrası şöyle donatılan zengin aileleri öncelemedi, çevresini onlarla çepeçevre kuşatmadı, normal insanlarla bağını hep korudu ve normal bir insan olarak yaşayıp hayatını tamamladı. Dolayısıyla Resulullah'ın son derece mütevazi bir sofraya dahi çağrılsam illaki icabet ederdim demesi, onunla ilgili bütün dünyanın bildiği ve tanıdığı önemli bir yanı, tevazusu ve şefkati. Aynı durumu hediye kabul ederken de aynı şekilde yaparmış. Küçük yahut kıymetsiz hediyeler veriyorlar diye hediyeleri geri çevirmezmiş. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari aktarmış. Ravahul Buhariyyu. Böylece İmam Müslim'in rivayet etmediği ancak İmam Buhari'nin rivayet ettiği ikinci dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükûu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır" der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise "Her halükarda Allah'a hamdolsun" derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdestte de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 2 müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağın bir şey söyle," dedim. Resul-i Ekrem

Rem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol, dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir, dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur, buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh,

Allahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulünden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm." dedi. Ebu Talha da, "Peki öyle yapayım ya Resulallah." dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın." buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın." diye dua etti. Adam, "Biraz daha." dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın." diye dua etti. Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimizin zararlı alışkanlıklar ve ahlaki sorunlarla ilgili tavır ve davranışlarından bahsedeceğim inşallah. Zararlı alışkanlıklara önce alkollü içki kullanımından başlamak istiyorum. Alkollü içkiler hem bireysel ve hem de toplumsal bir sorundur. Bunları kullanan bireyin yanında çevresindekiler de olumsuz etkilenir. Daha önce değindiğimiz gibi İslam'ın temel amacı dini, aklı, nefsi, nesli ve malı korumaktır. Alkollü içkilerin kullanılması bu beş amaçla çelişmektedir. Her şeyden önce dinin çok değer verdiği ve korumaya çalıştığı akla zarar vermektedir. Öncelikle bu maddeler bağımlısını, aklını kullanamayan, sağlıklı düşünemeyen, karar verme ve muhakeme yeteneğini kaybeden bir kimse haline getirmektedir. Bunun yanında nefse zarar vermektedir. Çünkü insanın psikolojik yapısını bozmaktadır. Utanma duygusunu ortadan kaldırmaktadır. Sarhoşluğun yol açtığı namus kavgalarına sık sık rastlanmaktadır. Nesle zarar vermektedir. Alkol kullanan anne ve babanın kendilerinden çok çocuklarına bedensel ve psikolojik açıdan zarar verdiğini bilim adamları söylemektedir. İçki ailelerin parçalanmasına yol açmaktadır. Çünkü alkollü içkiler kişiyi geçimsiz, kavgacı, saldırgan, suça, kaza yapmaya ve cinayet işlemeye meyyal, özellikle aile bireylerine şiddet uygulayan bir kimse haline getirmektedir. Sindirim sistemine zarar vermektedir. Vücudun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Görmeyi, konuşmayı ve daha ileri seviyede işitme duygusunu bozmaktadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, çağdaş bir düşünürün de işaret ettiği gibi, alkolizm bilhassa teknik ve şehirleşme çağında en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İçkinin zararlarını özetledikten sonra Hazreti Peygamber dönemine ve onun içkiyi önleme konusundaki faaliyetlerine dönmek istiyorum. Kaynaklarımızda sahabeyi rahatsız eden içki kaynaklı çok sayıda olay anlatılmaktadır. Mesela içki henüz yasaklanmadan içki içen Hazreti Hamza sarhoşken Hazreti Ali'ye ait iki deveyi keser. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'e onu şikayet eder. Hazreti Peygamber de Hazreti Hamza'ya giderek kendisine kızar. Yine içki yasaklanmadan önce Abdurrahman bin Avf, Ensardan birisinin evinde

içkili vaziyette cemaate akşam namazını kıldırırken Kafirun suresini yanlış okur. Ve bu arada ey iman edenler, siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayeti nazil olur. İslam'ın doğduğu sırada içki içme alışkanlığı Araplar arasında çok yaygın olduğu için Allah Teala ilk Müslümanları içki yasağına yavaş yavaş alıştırmıştır. Önce içki ve kumarın her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bir takım faydalar olduğunu, ancak her ikisinin de günahının faydasından büyük olduğunu bildirmiş, bir dahaki safhada içkiliyken namaz kılmayı yasaklamış, en sonundaysa sarhoşluk veren içkileri içmeyi kesin bir şekilde yasaklamıştır. Hazreti Ömer'in içkinin haram kılınmasını şiddetle arzuladığı bilinmektedir. Nitekim o, "Allah'ım, içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun" diye dua etmiş, bunun üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur. "Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür." Hazreti Ömer çağrılarak inen ayet kendisine okunur. Hazreti Ömer tekrar "Allah'ım, içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun" diye dua eder. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil olur. "Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın." Namaz kılınacağı zaman Hazreti Peygamber'in münadisi "Sarhoş namaza yaklaşmasın" diye ilan eder. Hazreti Ömer çağrılarak inen bu ayet de okunur. O tekrar "Allah'ım, içki konusunda açık ve kesin bir beyanda bulun" diye dua eder. Son safhada Maide suresinin içkinin kesin bir şekilde yasaklandığını bildiren ayetleri nazil olur. "Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" Hazreti Ömer "Vazgeçtik" der. İçkinin haram kılındığına dair nazil olan ayetler her tarafa duyurulur. Enes bin Malik, Ebu Talha'nın evinde içki içilirken içkinin haram kılındığına dair haberi duyduğunu ve Ebu Talha'nın derhal içki küplerini döktürdüğünü bildirmiştir. Herkes evindeki içkileri dökmüş, dökülen içkiler Medine sokaklarında sel gibi akmıştır. İçki, hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra haram kılınmıştır. Hazreti Peygamber'in içkinin yasaklanmasından sonraki tavrını ana kaynaklarda yer alan sözleri ve bilgiler ışığında şu şekilde özetlemek mümkündür. O, içkinin tedavi amacıyla kullanılamayacağını söylemiştir. İçki yasağını İslam'ın ulaştığı her yere, vilayetlere, mesela Cüreş'e mektuplarla bildirmiştir. Sarhoşluk veren her maddenin haram kılındığını söylemiştir. Yani içkinin haram olmasındaki ölçünün sarhoşluk vermesi olduğunu açıklamıştır. Her sarhoşluk veren maddenin hamr olduğunu vurgulamıştır. Çoğu sarhoşluk veren maddenin azının da haram olduğunu açıklamıştır. İçkinin her kötülüğün anahtarı olduğunu ifade etmiştir. Muaz bin Cebel'e yaptığı 10 maddelik tavsiye demeti arasında "Asla içki içme, çünkü o her kötülüğün başıdır" demiştir. İçkiyi sızdıranın, sızdırtanın, satanın, taşıyanın, taşınanın, kazancını yiyenin, içenin ve sunanın şiddetli bir şekilde kınanmayı hak ettiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in meşrubat olarak su, bal şerbeti, süt ve meyve suyu içtiği bilinmektedir. İçkinin haram kılınmasından sonra Hazreti Peygamber'in içki kullanan bazı kimseler hakkındaki uygulamalarına da temas etmek istiyoruz kıymetli dinleyiciler. Hayber'in fethinde içki bidonları kırılıp içkiler döküldüğü zaman sahabeden mizahı seven Abdullah bin Hammar, lakabının Himar olduğu da söylenir, dayanamayıp içki içer. Zaten bu şahsın içki görünce dayanamadığı da bildirilmektedir. Kendisini hemen Hazreti Peygamber'in huzuruna götürürler. Hazreti Peygamber onun bu davranışından hoşlanmaz ve pabuçlarıyla hafifçe vurur. Orada bulunanlar da vururlar. Hazreti Peygamber'in bu şahsı daha önce de bu yüzden defalarca

0: ve cezalandırdığı kaynaklarda yer almaktadır. O sırada Hazreti Ömer, "Allah'ım ona lanet et, artık çok oldu," der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyle deme Ömer, o Allah ve Resulünü sever," buyurur. Buhari, içki içene lanet etmenin caiz olmadığı, çünkü onun din dışı sayılamayacağı, yani bu hareketiyle dinden çıkmış olmadığı konusunda bir bağ ayırmış ve yukarıdaki olayı bu vesileyle anlatmıştır. Mizahı seven Abdullah, Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem güldürürdü. Aynı şekilde Nuayman bin Amr, zaman zaman içki içermiş. Hazreti Peygamber'e getirirler, o da pabuçlarıyla vurur, sahabeye de emreder, onlar da pabuçlarıyla vururlar, üzerine toprak saçarlarmış. Bu durum çok tekrarlanınca sahabeden birisi ona, "Allah lanet etsin," der. Bunun üzerine Resulullah, "Öyle deme, o Allah ve Resulünü sever," buyurur. Böyle bir başka sarhoş Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilir. Kimisi eliyle, kimisi pabuçlarıyla ve kimisi elbisesiyle ona vurur. Birisi, "Allah rezil etsin," der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın," der. Şüphesiz Hazreti Peygamber'in bu davranışı içkiyi ve onu içeni hoş gördüğü anlamında değerlendirilmemelidir. Hoş görmemiş, hatta bilakis cezalandırmıştır. Bu da Hazreti Peygamber döneminde bile bazı yasaklara tam olarak uymayanlar bulunduğunu, ancak böylelerinin din dışı ilan edilmediğini ve toplumdan dışlanmadığını da göstermektedir. Hazreti Peygamber döneminde alkollü içkiler yasaklanırken, şüphesiz bugünkü gibi alkolün zararlarını tam anlamıyla tespit edebilecek imkanlar da mevcut değildi. Fakat Yüce Yaratıcı, alkolün insan vücudunda yapabileceği tahribatı bildiği için onu yasaklamıştır. İzzet Begoviç'in ifadesiyle, alkolü yasaklarken İslam din olarak değil, ilim olarak hareket etmiştir. Gelişen teknik imkanlar ve yapılan araştırmalar İslam'ın bu yasağını yalanlamamış, tam tersine doğrulamıştır. Hazreti Peygamber de birkaç münferit olay dışında alkollü içkileri o dönemin inatçı ve tutucu insanlarına terk ettirebilmiştir. Bu suretle ileriki yıllarda İslam dünyasının büyük ölçüde içkiye karşı korunmasını sağlamıştır. Fakat aynı başarıyı zor kullanmaların ve bilimsel çalışmaların sağlayabildiğini söylemek zordur. Amerikalı profesör Julius Hirsch, Hazreti Peygamber'in bu konudaki başarısını şu sözleriyle takdir etmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an vasıtasıyla içkiyi yasaklamış ve yüzyıllarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından koruyabilmiştir. Bu netice, 20. yüzyılda münevver Amerika'da her çeşit propagandaya ve fenni yükselmeye rağmen elde edilememiştir. İslam'ın doğduğu sırada Araplar arasında yaygın bir şekilde kumar oynanıyor ve fal okları kullanılıyordu. İçki ve kumar Mekke'de yaygın olduğu gibi Medine'de de yaygındı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği esnada Medineliler de içki içiyorlar, kumardan kazandıklarını yiyorlardı. Kumar oyununda 10 ok kullanılır, bunlardan 3 tanesi boş bırakılır, 7 tanesine de hisseler takdir edilip yazılırdı. 1'den 7'ye kadar okların hisseleri rakamları oranındaydı. 10 kişi arasında yapılan çekilişte kendilerine boş ok çıkanlar ortaya konulan maldan hisse alamazlardı. Ayrıca malın parasını bu boş çıkanlar öderdi. Bu tür kumar daha çok bir deveyi kesip etini 28 hisseye ayırmak suretiyle oynanırdı. Kumar oklarının dışında üçlü ve yedili fal okları vardı. Üçlü fal oklarını herkes yanında taşır, bu oklardan birinde "Rabbim bana emretti" veya "yap", diğerinde "Rabbim bana yasak etti" veya "yapma" yazılı olurdu. Üçüncüsünde ise yazı bulunmazdı. Araplardan birisi bir yolculuğa çıkıp çıkmama, bir işi yapıp yapmama konusunda karar vermek için bu okları çekerlerdi. Ok olumlu çıkarsa o işi yaparlar, olumsuz çıkarsa yapmaktan vazgeçerlerdi. Yedili fal okları Kabe'nin yanındaki Hübel adlı putun beşçisinin elindeki torbada kahinlerin ve hakimlerin yanında bulunurdu. Bunların her birinin üzerinde evet, hayır, sizden, başkasından, açık değil, diyet, su ifadelerinden biri yazılıydı. Babası şüpheli çocukların nesebini tayin etmek, öldürülen kimsenin diyetini tayin etmek, su kuyusu açmak gibi hususlarda bu fal okları kullanılırdı. Bu tür işlerden biriyle ilgili fal oku çektirmek isteyen bir kimse, hediyelerle birlikte Hübel'in bekçisine veya kahine giderek ok çektirir ve ona göre hareket ederdi. Kur'an ve sünnette kumar ve fal oklarıyla ilgili uygulamalar haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de içkinin haram kılındığı ayeti kerimede kumar da yasaklanmıştır. Bir başka ayeti kerimede haram kılınan hususlar arasında fal oklarıyla kısmet aramak da sayılmıştır. Hazreti Peygamber içkiyle birlikte kumarın da haram kılındığını pek çok sözünde açıklamıştır. Hadislerden menfaat karşılığı oynanan oyunların hepsinin meysir tabiri içine girdiği anlaşılmaktadır. Kumarda yorulmadan kolayca ve haksız bir şekilde başkasının malını almak söz konusudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde kumar için kullanılan meysir kelimesi kolaylık anlamına gelen yusr kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Kumar oynayan kişi başkasının malını yorulmaksızın kolayca aldığı için meysir denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen meysir, o dönemde et üzerine oklarla oynanan bir çeşit kumardır. Bu tür kumarla kazanılan etler de haram kılınmıştır. Kumarda kaybeden tarafın kazanma ümidiyle tekrar tekrar oynama hırsına kapıldığı, sonunda çeşitli bireysel ve toplumsal huzursuzlukların ortaya çıktığı görülmektedir. Fal okları çekmek suretiyle Allah'a mahsus olan gaybı bilme hususu bu malzemelere isnat edilmiş ve putlara ilahlık affedilmiş oluyordu. Ayrıca hem Kur'an'a hem de sünnete göre insanların aklını kullanmaları esastır. Bundan dolayı babası belli olmayan bir çocuğun nesebini, bir yerde su bulunup bulunmadığını, yolculuğun iyi geçip geçmeyeceğini, ticaretin kar sağlayıp sağlamayacağını fal oklarının bilmesi mümkün değildir. Hazreti Peygamber, geçmiş peygamberlerden bazılarının fal okları kullandığına dair kanaatin doğru olmadığını da söylemiştir. Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'i ellerinde fal oklarıyla birlikte tasvir eden bir resmi görünce imha edilmesini istemiş, onların asla fal okları kullanmadığını bildirmiştir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin" cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ''Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?'' diye sordu.

Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi eşliğinde hayırlı bir evlat, kıymetli bir insan, erdemli bir Müslüman yetiştirmek için onun hadis-i şeriflerini okuyor, düşünüyoruz. Ondan duyduklarımızı hayatımıza uygulamak için gayret sarf ediyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Üç duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna duası. Dua konusu her birimizin hayatında vazgeçilmez yere sahip son derece değerli bir hazine gibidir. Allah-u Teala kullarına yakındır. Dua edenlerin dualarına karşılık verir. Biz bunu bildiğimiz için ondan yardım talep etmeyi, ona yalvarmayı çok küçük yaşımızdan itibaren ailede öğreniriz. Allah-u Teala'nın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesi kulun duasıyla olur. Allah'a duyduğu sevgiyi ve hürmeti, duygularını, düşüncelerini, hayallerini, pişmanlıklarını ona arz edişi dua ile olur. Allah'a hamd etme, şükretme, onu övme ve hatta Allah-u Teala'dan özür ve af dileme de dua ile olur. Peygamber Efendimiz Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur buyurur. Ve yine onun ifadesiyle dua ibadetin özüdür. Allah-u Teala'nın kullarından dua beklediğini, onun karşısında saygı ve sevgiyle boyun eğerek ondan yardım dilemelerini istediğini biliriz. Peygamber Efendimiz kabul olabilecek ve Allah katında karşılık bulabilecek dualardan bahsederken bu hadisinde anne babanın çocuğuna duasını söyler. Üç duanın Allah tarafından kabul edilmesinde şüphe yoktur buyurur. Mazlumun duası, yani zulme uğramış, çaresiz kalmış, hakkı yenmiş insanın duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna duası. Biz burada anne babayı birlikte anmayı tercih ediyoruz. Çünkü ebeveynin evladına duası, onun daha çok küçük yaşlarından itibaren hayatında yer eder. Hatta ilerleyen yaşlar, gençlik çağı ve yetişkinlik zamanlarından sonra yaşlandığında bile insan anne baba duasının hasretini çeker. Öfkelendiğinde, kederlendiğinde, sıkıntı ve korku içine düştüğünde, yalnızlık ve ümitsizlik hissettiğinde duaya sığınırken kulağında anne babasının sesi yankılanır.

0: Dolayısıyla dua aslında aile içerisinde öğrenile gelen ve gelecek nesillere aktarılan bir geleneğe de işaret eder. Allah Teala ona muhtaç olduğumuzu dile getirmemizi ve hem kendimiz için, hem sevdiklerimiz için, hem de ümmeti Muhammed için dua etmemizi ister. Sadece kendimizi düşünerek bencilce dua etmez, biz aksine her zaman ve her mekanda kendimizle birlikte sevdiklerimizi de anarız. Muhammed ümmetine, insanlığın barışına, kardeşliğine ve yeryüzünün adaletine dua ederiz. İşte bu dualardan birisi de çocuklarımıza ettiğimiz dualardır. Dua sadece ezberlediğimiz ve dile döktüğümüz sözler değildir. Son derece yürekten bir şekilde Cenab-ı Hak'la bağ kurduğumuzda ona muradımızı ifade etme halimizdir. Bir çocuk için dua gerçekten güven duygusunun temelidir. Allah-u Teala'yı görmediği ama onun kendisini koruduğunu bildiği için çocuk yalnız değilim duygusunu dua ile kazanır. Anne babanın çocuğuna dua etmesi, çocuğun güçlenmesi, maddi ve manevi anlamda kendisini iyi hissetmesi açısından da önemlidir. Ruhsal ve duygusal bir gelişim için duanın desteğinden daha güçlü ne olabilir? Dua etmek, anne baba olarak evladımızın yarınları için Cenab-ı Hakk'a yalvarmak yeni bir görev değil, aslında son derece insani bir vazifedir. Dua, çocuğun bizden duyduğu anda sevgimizi hissettiği son derece kıymetli bir armağandır da. Anne baba ona yüksek sesle dua ettiğinde ve çocuk bunu duyduğunda kendisi için kıymetli olduğu hissine kapılır. Anne baba ona değer vermektedir. Onu korumak ve onun geleceği için iyilikler inşa etmek istemektedir. Dua sevginin en derin, en kaliteli, en samimi ifadesiyken çocuk işte dua ile bu sevgiyi hisseder. Anne baba olarak çocuğumuz için dua ettiğimizde Cenab-ı Hak'la aramızdaki bağın evladımızla aramızdaki bağla kaynaşmasını sağlarız. Sanki üçlü bir bağ birbiriyle ilişki kurarken Allah'a duyduğumuz güven ve sevgi evladımıza duyduğumuz muhabbet ve merhametle birleşir. Böylelikle aslında çocuğun da bu ilişkiye sıcak ve samimi bir katkısı olur. Anne babasının duasıyla Cenab-ı Hakk'a doğru yönelen minicik yüreği duanın lezzetine varır. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz babanın evladına duasının, anne babanın çocuklarına ettiği duanın makbul olduğunu söylerken çocuğa model olmanın önemini de hatırlatır gibidir. Çünkü çocuklar bizden görerek öğrenirler. En çok da ne yaptığımızı, nasıl konuştuğumuzu, nelere önem verdiğimizi görerek bizim gibi olmak isterler. Anne babasının Cenab-ı Hakk'a yalvardığını, her vesileyle onunla konuştuğunu, ondan iyilik beklediğini, kötülüklerden ona sığındığını gören çocuk, bir süre sonra kendisi de onu model alarak dua etmeye yönelir. Aslında böylece dua, aile içinde doğal bir alışkanlık ve herkesin aynı noktada buluştuğu bir beraberlik haline gelir. Dua sayesinde anne baba aslında iyiliğe odaklanır. Evlatlarının iyiliği için, ailelerinin iyiliği için, bütün yaşam ve yeryüzü iyiliği için dua eden anne baba, hayatın kötü tarafına değil, iyi tarafına odaklanarak iyiliği hayata çağırır. Bu, çocukla iletişimlerini de olumlu etkiler. Birlikte dua etmek, çocuğa dua etmeyi öğretmek ve anne babalığın bütün sorumluluğunu, en derin yükümlülüğünü üstlenerek ailesi için Allah'a yalvarmak, anne baba için olumlu etkiler meydana getirir. Çocuk duygusal olarak, ahlaki olarak ve elbette ilerlediği yaşlarda hukuki olarak çeşitli davranışlarını evde öğrenir, evde kazanır. Anne babanın dua ettiğini görmek ve kısa ve anlaşılır dualar sayesinde onlarla birlikte duaya alışmak bir çocuk için son derece önemlidir. Çocuğun kendi cümleleriyle dua etmesi, anne babanın onu dinlemesi ve onaylaması, Sonra anne babanın dua ederek yüksek sesle Cenab-ı Hakk'a ne kadar güvendiklerini, ona ne kadar derinden inandıklarını, ona nasıl tevekkül ettiklerini, her şeyi ondan beklediklerini çocuğa hissettirmesi, duanın aile içerisinde yayılmasını sağlar. Dua bir zorunluluk değildir. Dua bir mutluluktur. Yemekten önce, uykudan önce, korktuğunda, üzüldüğünde, sınava gireceğinde, mutlu olduğunda, başardığında, hastalandığında, iyileştiğinde dua etmek çocuğa her seferinde hayatın her adımını Allah-u Teala'nın sevgisi ve inancı ile geçirmek gerektiğini gösterir. Peygamber Efendimizin ifade buyurduğu hadis-i şerif, Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur sözleri, aslında bizim anne babalar olarak evlatlarımıza, kendimize ve çevremize ne kadar dua ettiğimizi sorgulamamızı da sağlamalıdır. Hayatın karmaşası içinde sorumluluklarımızı üstlenerek koşarken ve evladımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yaparken bir yandan dua etmeyi ihmal etmeyelim. İnsanın gücünün ve kudretinin bir yere kadar olduğunu, kontrol edebildiğimiz alanın sınırlı olduğunu, evladımızın her anlamda kötülükten muhafazası ve iyiliğe kavuşması için Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Gayret ettiğimiz kadar tevekkülümüz, koşturduğumuz, emek verdiğimiz kadar duamız da olsun. Çocuğumuza yürekten ettiğimiz duanın bugün değilse bile yarınlar için mutlaka onun yolunu aydınlatacağına emin olalım. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konudaki garantisi, bu konudaki müjdesi son derece açıktır. Bir kimse dua ettim ettim de kabul olmuyor demedikçe Allah onun duasını kabul eder. Evlatlarımız için yürekten ettiğimiz duaların kabul olması niyazıyla Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü.

sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud, İbn Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
2: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Seyl bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe

ermemiş, üç çocuğu ölen Müslümanı, Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın" diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi "Bırak onu, dokunsun" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

0: bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet

veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman, Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca, Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda, Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ وَمَا كُنَّا لَهُ مُكْرِن۪ينَ İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız, dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Subhaneke İnni zalemtu nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zunube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

Cehenneme giden yollar, süfliyat ve behimi arzular. Resul-i Ekrem'e sahabi olma şerefine erenlerden biriydi. Her mümin gibi o da dünyada neler yapabileceğini, ahiretteki durumunun ne olacağını merak etmekteydi. Çoktandır zihninde oluşan soruları sormak üzere gelmişti. Bulduğu ilk fırsatta sırasıyla namaz, cihat, hicret ve faziletli Müslümanların özellikleri hakkında Allah Resulüne sorular sordu. Her birinde tek tek aldığı cevaplardan sonra belki de asıl sorusuna gelmişti sıra. "Ey Allah'ın Resulü, cennet ve cehennemi gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resulü bu soruya kısa ve net bir cevap verdi. "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." O kadar önemli bir soruydu ki bu, muhtemelen sorulan sorunun içeriği, soruyu soran bu şahsın kim olduğunu gölgelemişti. Öyle ki hadis kaynakları ve şerhleri soranın kim olduğuna değil, soruya ve verilen cevaba yoğunlaştıkları için bu iman erinin kim olduğu tespit edilememişti. Evet, cehenneme götüren belki de yüzlerce sebep vardı ve bu sebeplerin en başında şirk yer alıyordu. Nitekim Kur'an'daki pek çok ayet, Allah'a şirk koşanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu bildirmişti. Küfür ve inkar kişiyi cehenneme götüren en önemli sebeptir. İnsan Allah'a iman etmedikçe, inkara yöneldiği sürece cehennem ehlinden sayılmaya layık olur ve artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun hitabını hak eder. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde inkar edip hükümlerini yalanlayanların, Allah'a karşı yalan uydurup kendilerine gelen gerçeği yalan sayanların cehennemlik olduklarını bildirir. Kur'an'ın inatçı kafir olarak nitelediği böyle kimselere malları ve evlatları da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah'ı inkar edenlerin son durağı cehennemdir. Doğru yola ulaşmamış, hakkı görememiş olanlar kör, dilsiz ve sağır bir şekilde haşredildikten sonra cehenneme sürükleneceklerdir. Kur'an, son ilahi davetin tebliğcisi ve son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı da cehennemden kurtulmak için şart koşmuştur. Bu bağlamda, Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir buyurmuştur. Bir başka ayette ise bu husus, kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir şeklinde ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber de, Muhammed'in varlığını elinde tutana yemin olsun ki, bu ümmetten biri veya Yahudi ve Hristiyan olan bir kişi, beni dinlemez ve kendisiyle gönderildiğim dini kabul etmeden ölürse kesinlikle cehennemlik olur buyurmuştur. Kur'an bu durumu, ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler, işte halkın en şerlileri onlardır şeklinde ifade buyurmuştur. Önceki ümmetlerde peygamberlerine samimiyetle uymuşlarsa cehennemden kurtulmuşlardır. Gönderilen uyarıcılara uymayanlarsa cehennemdedirler. Ayrıca irtidat etmek yani Müslüman olduktan sonra dinden dönüp kafir olmak da kişiyi cehenneme götüren bir sebeptir. Kişiyi cehenneme götüren bir başka sebepse münafıklıktır. Münafık iman etmiş görünse de aslında içinden dini yalanlayan iki yüzlü kimsedir. Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecek ve münafıkları cehennemin en alt katında cezalandıracaktır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Münafıklarla müminler arasında gerçekleşecek olan bir konuşma, Kur'an'da şöyle nakledilir. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık, nur arayın denilecektir. Burada nurun, geride kalan dünya hayatında aranması gerektiğine işaret edilmesinin nedeni, müminlerdeki nurun dünyada işledikleri salih amellerden kaynaklanıyor olmasıdır.
Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler. Biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz. Şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı. İkiyüzlü insanlar olan münafıklar, gösterişe düşkün, riyakâr kimselerdir. Hazreti Peygamber dünyada ikiyüzlü olan kimsenin, ahirette de ateşten iki dili olacağını haber vermiştir. Günaha aldırmamak, açıkça günah işlemekten çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymaksızın günahında ısrar etmek, kısacası dünya karşısında tavizkar ve umursamaz olmak, kişiyi cehenneme sürükler. Nitekim hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber, tevhid inancına sahip fakat günahkar olan kimselerin cehennemde azap göreceklerini bildirmiştir. Allah'a şirk koşmak, içki içmek, kumar oynamak, haram aylarda savaşmak, bakmakla yükümlü olduğu yetimin malını kendi malına katarak onun rızası olmaksızın yemek, fakirlik korkusuyla kendi çocuğunu öldürmek, insanlar arasında fitne çıkarmak, faiz yemek, anne babaya isyan etmek, akrabaya miras hakkını vermemek, malı gereksiz yere israf etmek, zina etmek, haksız yere adam öldürmek, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapmak, kibirlenmek, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, kötülük yapmak ve Allah'ın huzuruna kötülükle gelmek, savaş esnasında savaştan kaçmak, azgınlık yapmak ve insanlara işkence edip tevbe etmemek, Kur'an'da belirtildiği üzere insanı cehenneme götüren günahlardandır. Hazreti Peygamber, İslam ümmetine kılıç çekmeyi, Müslüman kardeşine karşı küsken ölmeyi ve komşulara eziyet etmeyi de cehenneme götüren kötü davranışlar arasında zikretmiştir. Aynı şekilde anne babaya saygısızca ve kötü davranmak, onların hakları konusunda duyarsız olmak, kişiyi ahiret hayatında mutsuzluğa sürükleyen önemli sebeplerdendir. Basit bir küslük gibi görünse de, aslında akrabalık ilişkilerini kesmek de kişiyi cehenneme götürür. Nitekim Kur'an'da Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanların, Allah'ın korunmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cehennemlik olduğu haber verilir. Haksız yere bir cana kıymak ve hukuki bir gerekçesi olmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kastetmek, cehennemi gerektiren suçlardan bir diğeridir. Kur'an'da kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de bu konuda iki Müslüman birbirine kılıç çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurmuştur. İnsanın kendisine Allah tarafından emanet edilen bedenine ihanet etmesi ve kendi canına kıyması da cehennemle sonuçlanacak bir yolculuğun ilk adımıdır. Bu konuda Hazreti Peygamber, her kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse, demiri elinde, onu karnına saplar bir halde cehennem ateşinde ebedi ve daimi olarak kalacaktır. Her kim de zehir içerek kendini öldürürse, o kimse de zehrini cehennem ateşinde ebedi ve daimi kalarak içecektir. Her kim kendini yüksekten atarak öldürürse, o da ebedi ve daimi olarak cehennem ateşine düşecektir buyurmuştur. Riyakarlık ve gösteriş merakı kişiyi cehenneme sürükleyen bir diğer sebeptir. Bu iki özellik, yüce yaratıcının hoşnutluğunu kazanmaya değil de, insanların gözünde değer kazanmaya odaklanmış bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Halbuki Allah Teala, ibadetleri ve salih amelleri sadece kendi rızası için yapıldığında kabul eder. Riyakarlık aynı zamanda gizli şirktir. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde cihad edip şehit düşmek, Kur'an okuyup okutmak, Allah yolunda harcamada bulunmak gibi görünürde en faziletli işlerde bile Allah rızası değil de gösteriş amaçlandığında bunları yapan riyakarların nasıl yüzüstü cehenneme atıldığı çok acıklı biçimde anlatılır. Gösteriş merakının yakın dostu olan kibir de cehenneme götüren sebeplerden biridir.
Kur'an'da Allah'a boyun eğip sadece ona kulluk etmeyi kendilerine yediremeyen kibir sahiplerinin aşağılanmış bir halde cehenneme gireceği bildirilir. En kısa ifadesiyle kibirlenenlerin yeri cehennemdir. Çünkü kibirlenenler Allah karşısındaki konumlarını unutarak tevazu göstermeleri gerektiği halde büyüklenmekte ve bu davranışlarıyla kibirli şeytana benzemektedirler. Bu yüzden Hazreti Peygamber, "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez." buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, "Cehennemliklerin kalpleri merhametten yoksun, kaba saba ve kendilerini diğer insanlardan büyük gören kibirli insanlar oldukları ifade edilmiştir. Cehenneme giden yollardan bir diğeri de halkı irşad edenlerin kendi söyledikleriyle amel etmemeleridir. Resul-i Ekrem bunun ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini şöyle anlatmıştır. Kıyamet günü bir kişi getirilir ve cehenneme atılır. Ateşte tıpkı bir merkebin değirmen taşının etrafında döndüğü gibi döner. Cehennemdekiler o kişinin etrafında toplanır ve "Ey filan, sana ne oldu? Bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan sen değil miydin?" derler. O da "Evet, ben size iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat onu kendim yapardım." der. Yöneticilik ve hakimlik gibi üst düzey sorumluluk gerektiren görevleri üstlenenler de hak ve adaletten sapmaları halinde Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere cehennemlik olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Resulullah, Müslümanlardan bir topluluğun başına yönetici olup da onlar arasında adaletli davranmayarak ihanet üzere ölen hiç kimse yoktur ki Allah ona cenneti haram kılmasın buyururken, Kur'an-ı Kerim zalimlere meyletmeyi dahi cehenneme götüren bir davranış olarak addetmiştir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, insanlar hakkında hüküm verme konumunda olanların üç kısmı ayrıldığını, biri hariç ikisinin cehennemde olduğunu, hakikati bilip ona göre hüküm verenin cennette, hakikati öğrendiği halde hükmünde zulmedenle, hakikati bilmeden insanlar hakkında hüküm vereninse cehennemde olduğunu haber vermiştir. İnsanlara zorbalık etmek, şiddet uygulamak, merhametten ve şefkatten uzak ezici bir ilişki tarzı geliştirmek, cehennemi kaçınılmaz kılmaktadır. Diğer yandan haram bir ilişkiye sebep olacak şekilde duygu istismarı yapmak kastıyla tahrik edici tarzda giyinmek ve davranışlarda bulunmak da cennetten mahrumiyete sebep olacaktır. Zira Hazreti Peygamber'in ifadesiyle haya imandandır, imanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir, sıkıntının yeri de cehennemdir. İnsanları cehenneme sürükleyen sebeplerden biri de dilleriyle söyledikleridir. Peygamberimizin yakın dostlarından Muaz bin Cebel şöyle anlatır. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyle," dedim. Buyurdu ki, "Büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin." Sonra da dedi ki, "Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir." Daha sonra, "Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez" mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra, "Dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. "Dinin başı teslimiyet, direği namazdır, zirvesi ise cihattır," buyurdu. Ondan sonra da, "Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi?" diye sordu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. Mübarek dilini eliyle tutup, "İşte şunu tut," buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız?" dedim.
Resul-i Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüzü koyun burunları üzerinde sürünerek cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir buyurdu. Dil ile cehennem arasındaki bağlantı konusunda Hazreti Peygamber, şüphesiz kul düşüncesizce bir söz söyler, bu yüzden cehennemde doğuyla batı arasındaki mesafeden daha uzak bir yere düşer buyurmuş, ayrıca kötü sözün sıkıntı verip insanları incittiğini, kötü konuşan kimselerin de yerinin cehennem olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanların cennete giremeyeceğini de belirtmiştir. Hazreti Peygamber'in dille işlenen günahlarla ilgili uyarıları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bir keresinde ona, insanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir diye sorulmuş, Allah'tan sakınmak takva ve güzel ahlaktır buyurmuştur. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye sorulduğunda ise, Hazreti Peygamber ağız, dil ve cinsel organdır cevabını vermiştir. Allah tarafından insanlara emanet edilen bu iki organ, Allah'ın emrine uygun kullanılmadıkları zaman insanı felakete götürür. Özü sözü bir, dürüst ve güvenilir bir insan olmamak da cehenneme aday olmak anlamına gelmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Şayet yalan söyleme işi Hazreti Peygamber adına hadis uydurma şeklinde olursa bunun cezası çok daha ağır olacaktır. Nitekim hadis kaynaklarımızda yer alan her kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyruğu bunu göstermektedir. Allah'ın verdiği nimetleri gereğince değerlendirmemek, insanı cehenneme sürükleyen sebeplerden bir başkasıdır. Resul-i Ekrem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Ademoğlu bir kuzu gibi getirilerek Allah'ın huzurunda durdurulur. Ve Allah ona şöyle der. Sana dünyada mal, mülk ve hizmetçi verdim. Sana nimet ihsan ettim. Sen ne yaptın? O kişi şöyle cevap verir. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder. Onların hepsini sana getireyim. Allah şöyle buyurur. Ahiret için hazırlayıp önden gönderdiklerini bana göster. O kişi ikinci kez şöyle der. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder, onların hepsini

şekline dönüştürülüp cehennem ateşinde kızdırılmak suretiyle yanakları, alnı ve sırtı dağlanmasın. Bu levhalar soğudukça süresi 50 bin seneye tekabül eden bir gün boyunca bu azap tekrarlanır. Nihayet kullar arasında hüküm verilir ve kişiye yolunun cennet mi yoksa cehenneme mi çıktığı gösterilir. Kişiyi cehenneme mecbur eden bir sebep de kul ve kamu hakkına riayet etmemektir. Bir keresinde Hazreti Peygamber, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" diye sorar. Yanında bulunanlar, "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde açıklamada bulunur. "Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır." Bu bağlamda Kur'an'da da ahirette ameller tartıldığında tartıları hafif gelen kimselerin cehenneme atılacağı bildirilmektedir. Aynı şekilde başkasının hakkını gasp ederek haksız kazanç sağlamak da cehennemlik bir davranıştır. Hazreti Peygamber, "Bir kimse yemin ederek bir Müslümanın hakkını elinden alırsa, Allah o kimseye cehennemi kaçınılmaz, cenneti ise haram kılar." buyurmuş. Bunun üzerine bir adam, "Eğer o hak küçük basit bir şey ise," deyince Peygamberimiz, "İsterse erak ağacından misvak için bir dal parçası olsun." buyurmuştur. Başka bir hadiste de Allah Resulü, "Kim hakkı olmayan bir şeyi iddia ederse bizden değildir ve o kişi cehennemdeki yerini hazırlasın." buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Zorla başkasının malını almak için mücadele ederken ölen kimsenin cehennemlik olduğunu bildirmiş, "Bir takım adamlar Allah'ın malında haksız olarak tasarruf ederler. İşte onlar için kıyamet gününde ateş vardır." buyurmuştur. Yine bu çerçevede yetim malı yemek de cehenneme götüren bir sebeptir. Gasp gibi hırsızlık da cehennemle sonuçlanan bir davranıştır. Hazreti Peygamber, ganimetten bir giysi çalan Kerkede adlı kişinin ve Hayber gazvesinde ölen bir adamın ganimetten çaldıkları eşyalar sebebiyle cehennemlik olduklarını haber vermiştir. Diğer taraftan ilmi kötü amaç için öğrenmek kişiyi cehenneme sürükler. Hazreti Peygamber, "Kim alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve halkın teveccühünü kendisine yöneltmek için ilim öğrenirse, Allah o kimseyi cehenneme sokar." buyurmuştur. Benzer şekilde Kur'an ayetleri hakkında bilgisizce konuşan ve hüküm veren kişi için de Hazreti Peygamber, "Cehennemdeki yerine hazır olsun." buyurmuştur. Ayetleri etkisiz hale getirmek için çabalayanların cehennemlik olduğunu Kur'an da haber vermiştir. Durumu iyi olduğu halde dilencilik yapmak da hadislerde kişiyi cehenneme götüren sebepler arasında sıralanmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zengin, güçlü, kuvvetli kimseye dilenmek helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya aşırı borçlu olana caizdir. Kim malını artırmak için insanlardan dilenirse, kıyamet günü dilenmesinin bir işareti olarak yüzünde tırnak izi yara ve bere olacak ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Dileyen bu işaretlerini ve yiyeceğini azaltsın, dileyen de çoğaltsın." Kişiyi cehennemlik kılan bir diğer sebep de diğer canlıların yaşama hakkına tecavüzdür. Nitekim Allah Resulü, "Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki haşereleri yemesi için de onu salmamıştı." buyurmuştur. Kur'an'da cennetliklerle cehennemlikler arasında yaşanacak olan ilginç bir söyleşi anlatılır. Cennetlikler cehennemliklere Sekar adlı cehenneme neden atıldıklarını sorarlar. Onlar, "Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlardık,
ve sonunda bu haldeyken bize ölüm gelip çattı şeklinde cevap verirler.

Hazreti Peygamber ise uzunca bir konuşmasının sonunda cehennemlikleri şöyle taksim eder. Cehennemlikler 5 kısımdır. Birincisi, aklını kullanmayan ve zaafları olan kimsedir ki, aranızda size tabi olarak bulunur, aile ve mal konusunda sorumluluk üstlenmez. İkincisi, gizlice hırs besleyen hain kimsedir ki, kapısını her çalana ihanet eder. Üçüncüsü, ailen ve malın konusunda gece gündüz sana tuzak kuran kimsedir. Dördüncüsü, cimri veya yalancı kişidir. Beşincisi ise, açıkça ahlaksızlık yapan kimsedir. Sonuç olarak cehennem azabıyla cezalandırılacak kişiler, Allah'ın haklarına ve kulların haklarına tecavüz edenler şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulabilir. Allah'ın hakkına saygı göstermeyerek haddi aşmak, kısaca iman yolunu terk edip inkara sapmak şeklinde özetlenebilir. Kul hakkına riayet etmemek de kişinin gerek kendi varlığına, gerekse toplumsal hayatı paylaştığı diğer bütün insanların haklarına hürmet göstermeyerek sınırları ihlal etmesidir. Kalpleri olup bunlarla doğruyu anlamayan, gözleri olup bunlarla gerçeği göremeyen, kulakları olup bunlarla hakikati işitemeyen, sonuçta cehennemi hak eden böyle kişiler hakkında Yüce Allah, "Atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan, şüpheci her kafiri, Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine" buyuracaktır. Kur'an-ı Kerim'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vaat edildiği gibi, kafir ve günahkar kimselere de cehennem vaat edilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Orada ölmezler ve azapları hafifletilmez. Tevbe etmeden günahkar olarak ölen müminlerse cehennemde hataları miktarınca cezalandırılacak ve sonra oradan kurtulup cennete gireceklerdir. İşlenilen çeşitli günahlar sebebiyle Müslümanların cehenneme gireceklerini bildiren hadisler, terhip yani müminleri bu günahlardan sakındırma amacı taşımakta olup ebediyen sürecek bir cezalandırma anlamı taşımamaktadır. Nefsin arzu ve isteklerine kendini kaptırıp gününü gün ederek geçici dünya hayatını tercih etmek, insanı son durağı cehennem olan bir yolun yolcusu olma talihsizliğine sürükler. Zira Peygamber Efendimiz, cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır buyurmuştur. O halde inanan insan için sabır ve sebat göstererek cennete uzanan zorlu yolda yürümekten ve nefsine hoş gelse de cehenneme sürükleyen adımlardan ısrarla kaçınmaktan başka çıkar yol yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim" derdi. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler" dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma" mealindeki ayeti indirdi.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydın diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet, biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eyleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebi'ye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.
2: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
0: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak, ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye.

0: Öleceğini mi fark etti acaba?
1: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
2: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
3: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
0: Anne!
2: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
4: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
5: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmayalım.
6: O bizim dinimize karışmasın. Biz de onun dinine karışmayalım.
7: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.

0: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
1: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
2: Yeter artık, susun. Ben babamın dini üzereyim.
3: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi: Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen Peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle. Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Nerede?

0: ise 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
1: Yine yemeğine dokunmamış.
2: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
1: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
2: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bugünleri birlikte atlatacaksınız.
1: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
2: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
1: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
2: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
1: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
3: Nasıl durumu?
4: Üzgün ve düşünceli.
3: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
4: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
3: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
4: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
3: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
4: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
3: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
4: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
3: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
4: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
3: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
4: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
4: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
3: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
4: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
3: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda.

0: uyuyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talip seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
1: Peygamberimiz tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
0: Ata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
1: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah

bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse, namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve

0: sellem, iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta, musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Değerini bilmediğimiz iki eşsiz nimet: sağlık ve boş zaman. İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz, bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi ister.

verirken, bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrünüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken, bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmememiz için sık sık öğütlerde bulunur. Zira aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıkların ortaya konacağı gün, yevmüttegabun olan kıyamet günü, kişinin anne babasına bile faydası olmayacağı gibi onların da kendisine bir yararı dokunmayacaktır. Dünya hayatında rehberimiz olan Resulullah Efendimiz, dünyada aldandığımız, kıymetini idrak etmekte zorlandığımız pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor. Sağlık ve boş zaman. Dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan bu iki nimet, aynı zamanda ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekirken, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da yine fiziksel ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamıza bağlıdır. Ve bütün bunlar ancak bizlere dünyadayken bahşedilen zaman dilimi içerisinde yapıldığında anlamlıdır. Sağlık önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında gelir. Her gün amansız hastalıkların pençesine yakalanan milyonlarca insanın varlığından habersiz olmadığımız gibi, bir o kadar insanın ömrünün sonlandığını da müşahede ederiz. Bu kişilerin çok yakınımızdaki insanlar olması bizi bir müddet kendimize çeki düzen verip sağlığımıza dikkat etmeye itse de, bu bilinci devamlı canlı tutmak kolay değildir. Hüsnü zannımız galip gelir çoğunlukla. Bu hastalıkların bize hiç uğramayacağını düşünür, ne kadar yaşlansak da ölümün hep çok uzaklarda olduğuna inandırırız kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telaşıyla çalışıp didinirken, ailemizin geleceği için ter döküp yorulurken ihmal ederiz sağlığımızı. Bazen de sadece pervasızca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uğratırız bu en kıymetli hazineyi. Halbuki sağlığımızı ihmal ederek sahip olduğumuz hiçbir güzellik bize onun tattırdıklarını yaşatamaz. Yıllarca sağlığımızı kaybetme pahasına elde ettiğimiz serveti sağlığımızı düzeltmek için bir çırpıda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı anne babalardan mahrum edebiliriz. Dünya ve ahiret saadetimiz için sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hazreti Peygamber'in sağlıklı ve dengeli beslenmekten spora, ağız ve diş temizliğinden beden bakımına, yiyecek ve içecek kaplarımızın temizliğinden çevre temizliğine kadar hayatımızın her anını kuşatan sağlığı korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin sağlığımızı koruma konusunda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini gösterir. Zira insanın fıtratı gereği vücut bakımına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Resulullah, her 7 günde bir yıkanmak, Yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır diyerek, vücut temizliğinin kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkatleri çekmektedir. Ayrıca gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düşen Abdullah bin Amr'a, böyle yapma, oruç tut fakat iftarını da yap, gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var diyen Efendimiz, insanın hangi niyetle olursa olsun bedenine karşı olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü bedenimiz Rabbimizin bize ahirette onu nasıl kullandığımızdan sorumlu tutacağı bir emanetidir. Değerini bilmediğimiz diğer bir nimet zamandır. Rabbimiz bizleri hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belirli bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Ne var ki dünyanın çekiciliği unutkanlığımızla birleşerek bu kaçınılmaz sonu düşünmemize mani olur çoğu zaman. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmeden erteleme alışkanlığına bırakırız bütün işlerimizi. Kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize karşı olan sorumlulukları.

yaşamımızı. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini öğrenmeyi, yaşam rehberimiz olan Kur'an'ı okumayı, Resulullah'ı tanımayı bile erteleriz bazen. Bu halimizi bilen Allah Teala, dünya hayatının geçiciliğini bizlere tekrar tekrar hatırlatmış, dünyanın kendisinin de bir sonu olduğunu vurgulamış ve zamanın, asrın üzerine yemin ederek onun ne kadar değerli olduğunu anlatmıştır. İnsana sunulan yegane zaman dilimi olan ömrü iyi değerlendirmeyen kullar, cehenneme atıldıklarında dünya hayatına tekrar dönüp salih ameller işlemek isteyecek, ancak şu cevapla karşılanacaklardır. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. O halde mümin olarak bize düşen, bize lütfedilen zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boşa harcamamaktır. Mümini boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kişi olarak tanımlayan Rabbimizin, bir işi bitirince hemen bir başkasına koyul emri doğrultusunda her anımızı iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi ve kötü amellerimizin değil, diğer nimetlerle birlikte bize bahşedilen zamanı nasıl kullandığımızın da hesabını vermekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Ömrümüze yeni bir sayfa eklediğimiz bu günlerde geriye dönüp değerlendirme yapmalı, her şeyden önce sağlığımızı ve zamanımızı nasıl kullandığımızı gözden geçirmeli ve hatalarımız varsa bunların telafisini yapmak için hala zamanımız olduğuna sevinip şükretmeli ve bundan sonra sahip olduğumuz bu iki eşsiz nimeti daha özenli kullanmanın yollarını aramalıyız.

0: aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin. Omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor. Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi, bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak, yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu: temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü ümmetinin kötü amellerinden sayması bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için dua bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için Ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu. Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi.
Hatta başka bir gün bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: "Ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın." Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış, çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım. Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan, şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar."

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen
0: İmran bin Husayn mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek

günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur" de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver" de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun" buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının" buyurdu. Sahabiler, "Bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kolluyanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığını farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet, biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eğleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu, bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, iştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.
2: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese."

müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسْرُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Vabisa bin Ma'bet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa, Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve ''İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa?'' dedi.
1: ''Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.''
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa ''Kendine danış, kalbine danış ey Vabisa!'' buyurdu.
1: ''Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü, peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?''
0: Kutlu Nebi, ''İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir.'' dedi.
1: ''Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?''
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve ''Kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.'' dedi.
1: ''Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.''
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

0: Gülşan Kutlu Çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.

sevgili peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi, daima düşünceli ve mahzundu. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Aişe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince, Resulullah Safa tepesine çıktı. Ardından şöyle dedi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem, bana inanır mıydınız diye sorunca, onlar biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşte, Kureyşlilere şöyle demişti. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. "Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem."

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı diye sorduk. Bu da nereden çıktı buyurdu. Bunun üzerine 5 rekat kıldırdın dedik. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Rafi bin Hadiç anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım. İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu bir kavme gelip ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer. Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden

0: işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de. Şayet bu sözleri söyler de, o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
0: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي

0: Ka'b kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
3: صحابي أبو خراش حدرد بن أبو حدرد الأسلمي دن السلمي de denir. Radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي محمد كعب بن

0: حجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfah ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyasil rahimah.
4: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur: Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak, akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik, maalesef her dönemde vardır. İslam dininde, akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

La ilahe illa hu, el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه
3: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: الله قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hayatını Resulullah'a hizmete adayan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Rahmet peygamberiyle insanlığa ilettiği mesajlar vesilesiyle tanışan Abdullah bin Mesud, Mekke ulularının tehditlerine rağmen şehadet getirerek teslim olur Yüce Resul'e. Akabinde yanında çalıştığı Ukbe bin Ebi Muayit'ten ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisini gece gündüz onun hizmetine adar. Öyle ki Peygamber'in evindeki hallerini, herhangi bir yere gittiği zamanki tavır ve hareketlerini, uyuduğunda veya uyandığı zamanki durumlarını sahabe içinde en iyi bilen kişi odur artık. Nitekim Hazreti Peygamber, "Ey Abdullah, ben seni nehyetmedikçe sen perdeyi kaldırıp benim gizli konuşmalarımı da dinleyebilirsin" diyerek kendisine olan güvenini ifade eder. Mekke'de Hazreti Peygamber'den sonra ilk defa Kur'an'ı açıktan okuyarak müşriklerin saldırı ve tepkilerine maruz kalandır İbni Mesud. Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, "Kureyş şimdiye kadar bu Kur'an'ın sesli olarak okunduğunu duymadı. Kim bunu onlara duyuracak?" diye konuşurken o, "Ben" diye öne atılınca ashab, "Senin bunu yapman konusunda tedirginiz. Biz kendisini Kureyş'in tavrına karşı koruyacak bir aşirete sahip birinin bunu yapmasını istiyoruz" cevabını verirler. Ancak İbni Mesud isteğinde ısrar edip, "Beni bırakın, muhakkak ki Allah beni koruyacaktır" cevabını verir ve ertesi gün kuşluk vakti Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin yanında yüksek sesle Rahman suresini okumaya başlar. Bedeli olacaktır bu tutumunun ve İbni Mesud hunharca darp edilerek bu bedeli öder. Sahabe-i kiram onun halini görünce, "İşte biz de senin için bundan korkuyorduk" dediklerinde, tüm yaralarına rağmen gönlü ferah bir şekilde, "Allah'ın düşmanları bana hiçbir zaman şimdiki kadar basit görünmemişlerdi. Eğer isterseniz onlara yarın yine aynısını yapayım" cevabıyla mukabelede bulunacak derecede merttir o. Önce Habeşistan'a hicret eden ilk grubun içinde yer alandır Hazreti Abdullah. Daha sonra Medine'ye hicret eden sahabe arasında yer alarak ikinci hicrete de katılma faziletini elde edendir. Medine'de İbni Mesud ve annesi için Mescid-i Nebevi'nin arka taraflarında oturacakları bir ev ayrılır ve peygamberin evine rahatça girip çıkmaları için kendilerine izin verilir. Hatta bu yakınlık sebebiyle dışarıdan gelen birçok kişi onu Hazreti Peygamber'in ailesinden zanneder. Bu derece yakındır Resulullah'a. Ondan zaruri durumlar haricinde ayrılmayan, bütün ömrünü Kur'an'a adayan İbni Mesud'un ilmi vukufiyeti de emsalsizdir. Bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yere sahiptir o. Kendisi bu hususta şöyle der: "Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Hiçbir ayet yoktur ki niçin indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Develerin ulaşabileceği yerde Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem mutlaka deveye binip ona giderdim." Hazreti Peygamber zamanında yapılan hemen hemen bütün savaşlara katılandır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Bedir Savaşı'nda savaştan önceki gece keşif kolunda görev alan ve savaş sonunda yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil'e hak ettiği dersi verendir ki, Hazreti Peygamber savaştan sonra Ebu Cehil'in kılıcını kendisine hibe eder. Ve Uhud Savaşı'nda ortaya çıkan panik esnasında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan dört sahabiden biridir o. Bütün hayatını peygambere hizmete adayıp onun yanından bir an olsun ayrılmak istemeyen İbni Mesud, sahabe arasında gerek ahlak gerekse dini tutum ve davranış itibarıyla Hazreti Peygamber'e en çok benzeyenlerdendir. Nitekim Huzeyfe bin Yemana, "Resulullah'ın davranışlarına en yakın olan kimseyi tanıtın da kendisinden istediklerimizi alalım" denildiğinde o, "Bütün bu hususlarda Resulullah'a en yakın olarak İbni Mesud'dan başkasını bilmiyorum" cevabını vermiştir. Hazreti Ömer de İbni Mesud'u muallim ve vezir olarak Küfe'de görevlendirdiğinde oranın halkına hitaben yazdığı meşhur mektubunda
ben size Abdullah bin Mesud'u göndermekle sizi nefsime tercih ettim diyerek onun kendi katındaki kıymetine işaret etmiştir. Hicretin 32. yılında 64 yaşında Medine'de vefat eder Abdullah bin Mesud. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin vazgeçilmezi olarak vasıflandırılabilecek bir ilkeyi koyar önümüze. Doğruluğa sarılınız. Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilikte cennete götürür.

0: İnsan doğruyu söyleye söyleye, neticede Allah indinde sıddık, pek doğru sözlü mertebesine yazılır. Yalan söylemekten kaçının. Çünkü kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında kezzap, çok yalancı olarak yazılır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: Adem'i aleyhisselam yarattı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

0: Nisan suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebubekir de bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
3: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İyyakum vel hasad. Fe innel hasada ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
4: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset, toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse, bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada

0: da çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
4: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum. Bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktı.

çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın."

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر
0: لقيط بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
2: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: طارق بن أشيم'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: كايلة بنت مهرمدن رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde, mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: إنستان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.''

0: feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın, "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
4: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler: Hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım derdi.

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olur.

olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
2: أبو موسى الأشعري'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: An İbni Umar radıyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek: lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezil

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onları...